0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
0: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.

0: Çeyne ile
1: bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Oğlum ben sana ananın zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9, neydi lan?
5: 8 abi.
4: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 1, burada, burada, burada.
3: Çal oğlum, çal.

Thank you. Bravo. Gida. En büyük alkışlarla açıyoruz bu sabah yine programımızı. En büyük alkışlar tabii ki dinleyecek. Kim edecek de bu şavuk dünyada. Günaydınlar. Merhaba canlar. Bayram haftası yepyeni bir hafta. Bayram haftasıyla birlikte Kral FM sizin radyo istasyonunuz. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Çok çok günaydınlar. Merhaba'yı bakalım bayağı. Ne yapıyorsunuz bakalım? İki günden beri iyice misiniz? Hoş musunuz? Keyfiniz yerinizde mi? Vicdanınızla yüzleştiniz mi? Dinlendiniz mi? Yediniz, içtiniz mi? En çok da bayrama hazırlandınız mı? En büyük alkışlarla bayram haftası başlasın bakalım. Başladı oğlum mu? Daha ne zaman başladı? Çok çok teşekkürler efendim. Bu güzel günde İskeç'imizden yayın yapmakta olan Kral Efendi. Ben sunucunuz Aşim Çolak. Günaydınlar. Ve efendim, bu güzel bayram haftasında pazartesinden itibaren yarın program var mı bilmiyorum. Lakin bayramın birinci ve ikinci günü sizlerle birlikte olacağız. Şöyle saat 10-10.30 gibi bir başlarız. Artık nerede dururuz orasını pek bilmiyorum. Çok çok kalimeraşşoğluz. Good morning everyone. Guten Morgen. Buongiorno. Buenos dias. Dobro rano, dobro utro. Huomenta Finlandia. Günaydınlar dünya. Günaydınlar dünyanın güzel insanları. Ya bu şavuk dünyada. Ne yaparsınız bakalım? Arabada mısınız? Nelerdesiniz? Şöyle bir bakıyorum da üzgün insanlar hep düzgün insanlar. Günaydın Aşim abi. İlk bayram mesajı. Bayram mesajı demişsin. Baksana ne bayram mesajı ya. İlk sabah mesajı Termine gününden Bayram Feyzoğlu Survivor dostumdan geldi. Şöyle bir bakıyorum da üzgün insanlar hep düzgün insanlar. Onlar düzgün oldukları için üzgün oluyorlar bayram. Yani vicdanlarıyla aralarında kalıyorlar. Olur olmayacak laflar sözler oluyor. Ondan sonra üzülüyorlar, kendi böyle dünyalarına çekiliyorlar. Neyse tartışacağız. Olympiakos. Bravo bravo bravo. Büyük bir alkış Olympiakos'a. Euroleague'de Real Madrid'i yenerek şampiyon oldular. Olympiakos. Scaritiria. Scaritiria, congratulations. Tebrik ederiz Olympiakos'u. Ve Fenerbahçe. Niye, ne var Fenerbahçe ile alakalı mı? Hadi Haşim saçmalama, ne gördün gene be? Fanatikten geçiyor ya böyle, ekranda onları görmüş. Fenerbahçe ile ilgili herhalde bir şey geçti. Tamam, bir şey demedik biz de zaten. Oynamayla alkışlarla, oynama alkışlarla. Yepyeni, yepyeni bir hafta, bayram haftası. Hepimize sağlık, huzur, bereket, şans getirsin. İyilikten, güzellikten, mutluluktan yana nasibiniz bol, gününüz aydın, bayram haftanız bereketli olsun inşallah efendim. One way, Erkan Baş günaydınlar. Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı günaydınlar efendim. Ne alakalı? Mevlam hepinizin ömrünü uzatsın inşallah efendim. İnşallah, dikkat edin kendinize. Böyle daha nice güzel bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Tunceli Belediye Başkanı ne alaka çocuklar? Ne yazmışsınız yine ya? Ne yaptınız oğlum siz pazardan beri, kafanız mı güzel lan? Bayramım Survivor. Bunlar da mı geldiler sana? Ne oldu? Günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı haftalar. Hüseyin Lütfoğlu. Günaydın Hüseyin'cim. Utku dinliyorsak daha okulda onlar da. Okullar kapanmadı daha. Günaydınlar Hüseyin'im. Günaydınlar Utku. Utku'nun bayram programına gelme ihtimali var. Sizi öyle bir çocukla tanıştıracağım ki. Yani bizde o kadar akıl yok be. Bu çocukta olduğu kadar maşallah. Vallahi billahi. Ailesini tebrik ederim. Utku geldi tıraş olma cumartesi. Utkucuğum dedim. Yani çocuk. Nasıl tıraş yapayım? Ya yap işte orada bir şeyler abi ya. Takıl kafana göre falan dedi. Google'a adam yaz Utku diye gör. Hadi bak da burada söylüyorum lan. Google'a adam yaz Utku diye. Adamı gör adamı. Adamın dibi. Ali Bey günaydınlar. Alo la aşımaka günaydınlar. Hayırlı haftalar. İyi bir bayram haftası diliyorum. Ne dersen bakalım kaç günden beri. Dün Kırköy'deydim Ali. Davetli çevirme vardı 4 tane. Niye gelmedin?
ısrar etti arkadaşlar. İlla da gel, illa da gel. Gittim. Ne yapayım Ali? Hoş geldiniz. Şafa, sefalar getirdiniz. Şafalar getirdiniz olacak. Sağ olun. Tamam. Ya. Ya Ali Bey, ne haber? Günaydınlar Aşim abi. Mutluluk Rotası YouTube kanalımızda selamlar. Herkese iyi günler dileriz ve Gökçeler takımını da tebrik ederiz. Şampiyon. Ha evet. Dün bir ara Gökçeler'e geçtim, böyle yolu kapatmışlar. Bir baktım kutlamalar var. Samet günaydın. Çok çok günaydınlar. Gökçeler takımını da tebrik ederim. Bravo arkadaşlar, şampiyon oldular. Üst üste 3. şampiyonluk mu Samet? Yok ya, 2. olması lazım herhalde. Mehmet Ali Brant abime hoş geldin.

Hey ehlen ve sehlen. Bütün sponsorlarımıza günaydınlar. Ta Bulgaristan'dan Atina'ya kadar, Almanya'dan Mısır'a kadar ve Yenice'den Göynüklü'ye kadar. Gelin mezarı Karaçukur'dan Soğucak'tan ta Koyunköy'üne kadar. Saltıklı'dan Süneciköy'e, Ketenlik'ten Boyacılar'a, Arabacıköy'den Bedilli Kayalar'a, Göynüklü'ye, Taraşmanlı'ya, Otmanörü'ne, İhtiyar Mahalle'ye günaydınlar canlar. Adamlar dün çevirmeyi yemişler. Yedik abi.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlar. Yusuf abim, hayat atarken iyilik ve kötülük hikayesi hep olacak. Hayat akarken ne atarken? Atma Ziya, atma. İyilik ve kötülük hikayesi hep olacak. İyi mi kötü mü olacağımıza, bilgelin mi cahillin mi peşinden gideceğimize karar vermek ise bizim seçimimiz. Günaydınlar, iyi yayınlar. Saston Trelon'a, patrona, CEO'suna, tarlada çalışanlara, bizi dinleyenlere, herkese günaydınlar, iyi bir hafta demiş Mehmet Ali Birant. Lay lay. Samet yapma, güldürdün beni. Fener'den yüzümüz gülmedi bari. Köyüm şampiyon yaptı bizi. Sevinmeyi unutmuşuz demiş Samet. Sevinin oğlum. Helal olsun Gökçelere. Ama Samet bir şey söyleyeyim. Bu sene o sene. Tamam, Fener bu sene eti püf yani. Bak söylüyorum. Kral da söyler de Haşim abim dersin bak. Helal olsun Gökçelere. Helal olsun. Sizin teknik direktör kimdi veya Mourinho muydu? Kimdi oğlum?

Olympiakos. Ve böylece bir sezonu daha gerek basket, gerek futbol, gerek Amerikan futbolu, gerek beyzbolla birlikte bitirmiş buluyoruz. Neyse onlar geçti. Bayram haftası. Hazırlıklar tamam mı? Diyeceğim de diyeceksiniz. Şimdi Haşim, nerede eski bayramlar be ya? Nerede eski insanlar? Nerede eski bayramlar? Onlar durdukları yerde, orada da biz neredeyiz? Evler temizlendi mi? Bahçe duvarları kireçlendi mi? Çikolatalar alındı mı? Kurasanlar alındı mı? Baklava maklava, bunlar her türlü şeyler yapıldı mı bakamaya?

Abi nasıl bir şey bu? Fotoğraf bu böyle. Hoppala. Bak sen afana tufana geleceksin. Ne bu be ya? Panayır maymunu gibi. Aa, bu ne be?

Hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz efendim, sefalar getirdiniz. Trakya Rumeli, günaydınlar. Yeni başladığımız bu hafta geçen haftadan daha güzel ve huzurlu ve bol kazançlı olsun hepimiz için. Esnaf kardeşler, esnaflar günaydın. Bu güzel bayram haftasında gülmek sadakadır. Gülün, bol bol sadaka verin. Çok konu var, gene konuşulacak. Çok toplanmış yine konular. Dur bakalım. Nereden başlayacağız? Ali Bey, Ali Bey. Mümin Hüseyin Hakkı. Günaydınlar Gökhan Pile. Gökhan Pile. Oo, lambır lambır. Oo, ramır ramır. Gökhan Pile günaydınlar. Beray günaydın. Ayber Gökçeler. Oo, ramır ramır.

Kalbe ziyan, kalbe ziyan, kalbe ziyan onlar. Kalbe ziyan onlar. Günaydın bakalım Osman Aga. İyiydin, iyiydin cumartesi pazar. Hadi ses çıkarma.

Enne Magazi apopse. Hasan Çarıkçı, günaydınlar Hasan, günaydınlar. Çarıkçım benim, iyi bir hafta diliyorum. Hasan bu hafta çok yoğun olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hasan'ım, Allah kuvvet versin kardeşim sana Hasan Çarıkçı. Spartakus Kung Fu Okulu Ayşin Bandı'na günaydınlar çocuklar. Yepyeni manevi dünyamızın gelişmesi, ayrıca da huzura erişmemizin temel değerleri olan kültürümüzde çok özel yere sahip olan bayramlar ve bayram haftaları hepimize, esnafımıza, çiftçimize, el işiyle uğraşanlara, ev hanımlarına içten ve pozitif bir şekilde bereket getirsin inşallah efendim. Kırcalili Mediko Dental Doktor Ali, biraz sonra tanıtacağım doktorumuzu. Cumartesi pazar fotoğraflı bir şekilde kendisiyle irtibata da geçtik. Sağ olsun Selçuk tabii ki. Kırcaali Bulgaristan günaydınlar. Bayrama hazır mı? Bayram haftası.

Tabii ki de Fatmacığım. Fatme, Samet, Fatoş. Günaydın Aşım abi. Bugün eşimin doğum günü. Seni çok seviyor. Doğum gününü kutlar mısın? Adı Samet. Samet dostum, doğum günün kutlu olsun. Bak eşinden ne kadar güzel bir jest geldi sabahleyin. Samet doğum günün kutlu olsun. Ailenle birlikte nice nice sağlıklı, güzel, mutlu ve huzurlu yıllar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun Samet. Var mı Samet'in istediği bir şarkı?

Eyvallah Ali'cim. Kolay gelsin. Aldın mı kendine urba, bayram urbası, potin motin aldın mı kendine? Kravat, muvarat, papyon falan böyle. Belli mi olur oğlum, belli mi olur? Burada sen de Aykan Agam. Günaydın bagajım. Neredesin bagam benim? Yağdırdı gene pazar günü. Yağdırdı Aykan Agam. Nereye gidiyorsun sen de falan böyle. Aa, yeni potin almışsın Ali kendine bakayım. Kaç numara onlar be çocuğum, kaç numara?

Gülüşünüzü geri kazanın. Kırcalı Liv Medico Dental Doktor Ali. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimli, modern implant tedavilere. İmplantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantili. 3D tomografiyle de doğru teşhis ve planlama. Hepsi Kırcalı'de. 44 numara mı? Niye bana onlar 41,5 geldi vali? İyi, nami valistum yalo şikayetiyesi. Dil sesi. Kalimera. Facebook'a, Instagram'da Live Medico Dental olarak bulabilirsiniz doktorumuzu. Kırcalı Pazar yerinde Bulgaristan'da. Dobro utro Bulgaristan.

Kaykan dün şampiyonluk kutlamalarına gitmişsin. Dedim Kaykan nerede, servis yok dediler çalışan hanımefendi. Adam vallahi hiçbir şampiyonluktan kalmıyor ha. Bir de şu Fenerbahçe'yi şampiyon yapsanız. Kutladık ya oğlum. Gökçeleri tebrik ederim. Vallahi yolları molları kapatmışsınız. Böyle pankartlar mankartlar, havai fişekler, ceryanlar meryanlar, yıldız. Dedim ne oluyor bu Gökçeler'de be? Dedim bu ne oluyor be? Aziz Başkan gelince o da olacak. Olacak tabii Kaykan. Tebrik ederiz Gökçeleri tekrar, futbol kulübünü. Bir arkadaş yazdı, Fenerbahçe olamadı, kendimizi Gökçelerle sevindiriyoruz diye. Tebrik ederim teknik direktöründe Gökçeler takımının yönetimini de futbolcularında iyi yapacağınızı. Bravo. Dilek Hanım hoş geldiniz. Kütahya, Gediz'den herkese günaydınlar, hayırlı haftalar.

Dilek Hanım vallahi iyi geziyorsunuz ha. İzmir, Manisa, Kütahya. Kütahya'ya da çok çok selamlar. Hadi bakalım. Güzel tabii Ali'cim. Niye güzel olmasın? Ayakkabılar gayet güzel. Melih Hacı, Melih günaydınlar. Günaydın abim. Güzel İskeçimizden geldin mi sen? Hoş geldin Melih. Bayrama geldiniz değil mi? Hoş geldiniz çocuklar.

Coşkun Cekun, Kaya Ayhan Duman. Günaydın çocuklar. Günaydın bakalım aday. Ne bu veya bu sabah sabah bu kadar gürültü? Kahretme sabah sabah Dimarkos'u salacağım orayı. Sal sal onu bayramda alacağım zaten buraya. Söylemedi değil mi? Bayramda canlı programa gelecek. Hani neler yapacak? Nasıl gençleri, bekarları nasıl evlendirecek? Yüzme havuzu yapacak falan. Spor tesisleri. Yer altından metro falan böyle ta İskeçi'den Yalınlı'ya kadar hep onları konuşacağız tabii Dimarkos'tan. Günaydın bakalım bak gençler. Ustalar.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Arkada almış kahvesini tabii ki Gülo ile birlikte muhabbet yapa yapa gideceğiz dedi. Saçlar dedi bayramı çıkarır. Lakin Haşim dedi tekbirler çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz dedi. Bana bir alo der misin dedi. Aykan Agam benim. Kurda sarıdan Aykan Agam'a. Günaydınlar. Arzu Hanımcığım hoş geldiniz. Hu diye başlamış. Hu efendim. Kalimera Kanalife Mahallesi hepinize çok güzel, bereketli bir hafta diliyorum. Kolay gelsin Haşim. Sana ve ekibine de teşekkürler. Danke schön Arzu Hanım. Bugün almaya iş yok yani. Arbeit, nein Arbeit. Nicht Arbeit. Kulağım sende, hazırlıklarla meşgulüm. Bugün benim eşimin doğum günü ve çok misafir bekliyoruz. Öyle mi? Ümmet Bey'in bugün doğum günü mü? Kız, geçen de doğum günü değil miydi onun? Dur ben karıştırdım, pardon. Onun hazırlığıyla meşgulüm ama kulağım sende. Hadi kolay gelsin, neler yapacaksın yani? Tost, most, börek, çörek, kek, efendim pasta. Börekler, çörekler, çaylar, kahvaltı. Neler hazırlıyorsun Arzucuğum o kadar ya? Kaç yaşında oldu Ümmet kardeşimiz? Yani. İyi hadi kolay gelsin Arzu sana. Her sabah dün yapmadıklarını bugün yapman için verilen yeni bir şanstır. Acele etme. Sadece başla. Günaydın dayı demiş. Günaydın bakalım güvenime. Nasıl geçti dün bakalım Survivor'da? Enes'imin, eşimin Ay Allah şaşkın Haşim baksana be. Ben gene bugün benim eşimin geçenlerde bir doğum günü vardı. Enes'in doğum günü. Hay Allah'ım ya. Küçük oğlan. Enes'cim doğum günün kutlu olsun kardeşim. Pardon Arzu Hanım. Şaşırdı gene bu. Mehmet Ali Birant abim hazırlansın. Cadde yayını alacağız bakalım. Bir dünyada neler olmuş hafta sonu. Çok fazla politikaya girme ama Mehmet Ali Birant abi, tamam mı? Bayağı ortalık karışık. Ortam gergin abi, girme. Şöyle Olympiakos, Panathinaikos, Beşiktaş, Fener. Almanya'da bugün niye çalışmanız falan böyle. Biraz şiir, biraz edebiyat, biraz duygu, biraz düşünce. Biraz da kitap. Abi az söyleyeyim çok anla kurabiye canavarı. O salatalar, pastalar dün hazırladım. Bugün börekler, poğaçalar, pizzalar hazırlayacağım. Haşim bugün sen pek bir şaşkın. Şaşkınım ben bugün. Orhan Turagam hoş geldin Paris. Günaydınlar. Şaşkın mı ya? Abi hep şaşkın ha bu Haşim Bey Arzu. Şaşkın. Günaydınlar Agam, hayırlı sabahlar olsun inşallah. Günaydın Orhan Agam, hepinize günaydınlar, kolay gelsin iş yerinizde. Bayram haftası, iyi bir bayram haftası, bayramınız kutlu olsun şimdiden de. Termoteknik şirkete hoş geldin Ender Mehmetoğlu. Termoteknik şirketi bütün müşterilerin, bütün dinleyicilerin bayramını şimdiden kutluyor. Kolay gelsin Termoteknik şirketine. Şeyh Mümin Kaportacılığa Marinaz Haftaki Newton Gökçeler asfalt boyunda ustamız. Her türlü araçlarınız için arabalar, minibüsler, kamyon, traktör, motor, kaporta işleri, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, tavan döşeme, araç farların, lambaların parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği, dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların da giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması. Şeyh Mümin Ustam Gökçeler'de köprüyü geçmeden önce sola kıvrıldığınız zaman 306 metre ileride. Telefon, dükkan telefonu 2541-032-992, cep telefonu 693-2313-208. Şeyh Mümin. Yarın dur bakalım ben arayacağım seni programdan sonra Termoteknik şirketi. Oh güven maşallah bayağı kalabalıkmışsınız akşam bayağı. Dur bakayım. Ahmet Agamlar orada, Aguş orada. Alper orada, Pekkan falan. Bekir'im orada. Oy maşallah. Bakayım başka kimleri tanıyorum. Aa güvenim orada. Başkan orada. Tolga. Tunay. Uğur en başı unutmuşsunuz böyle. Bravo vallahi bravo. Yaşa daima. Gerçekten paraya sallamış dün ha. Niye kız sen de mi şaşırıyorsun arada? Belirli bir yaştan sonra diyorlar diye. Şaşırırlar diye böyle. Ondan. Çok sağ ol tüm insanlığın Kurban Bayramı, Arife Bayramı mübarek olsun. İnşallah nice nice bayramlara arifeler nasip etsin inşallah demiş. Orhan Tunaygan Paris'ten inşallah gacım. La la la la. Melek'im yazmıştım gel ben sana. Değil mi? Randevuyla alakalı. Günaydın Aşım abi. Herkese günaydınlar, iyi günler ve iyi bayramlar dilerim. Der misin radyoda? Dedim. Dün Karaçanlar gençleri toplanmışlar efendim şöyle. Mezarlığın duvarlarını falan bayram için hazırlık için boyuyorlardı. Boyayılan kireçten temizlik vardı. Tebrik ederim böyle bayramlara. Gençlerimizle birlikte katılıyoruz. Bayramın güzelliğini böyle kültürel olarak da gençlerimize aktaralım. Evet, yani manevi dünyamızın gelişmesi için bayramlar önemli. Onlar temel değerlerimiz. Yeni başladınız bu hafta. Geçen haftadan inşallah daha güzel ve huzurlu olur bir bayram haftasında. Yine Kral Efendi'yiz. Oya Hanım hoş geldiniz. Güneşli ve sıcak Almanya'dan günaydın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş Oya Hanım. Çok teşekkürler. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hayır işte öyle olmadı yani. Adamlar beni çağırdılar, ben gidemedim. Mesut Kaptan'la biraz lafladık. Bakalım genel meseleler için. Seni periferyada görmek isteyeler galiba. 1 milyon artı üzerine 1 milyon az versen gene politikaya girmem dayı. Yoğurttan ağzı yanan sütü üfleyerek yermiş değil mi? Yok be, o yanlıştı gene. Bak Arzu gene yanlış söyledi şaşkın. Ya ben hep söylüyorum bak Arzu, bir hak Hazreti Mecnun izale ile hak serimde derdi hırretten biraz eser kaldı. Biliyor musun ne demek? Diyor ki Hazreti Mecnun'un hakkı için haktan şifa diliyorum. Zira akıl belasından tamamıyla kurtulabilmiş değilim. Bir hak Hazreti Mecnun izale ile hak serimde derdi hırretten biraz eser kaldı. İzzet Molla'nın benim değil. Aynen şu akıl belasında uğraşıyoruz. Günaydınlar Ayriye Sultan, Binleriye Sultan. Çok çok günaydınlar. Altın Kalpli Çocuklar Dinleyenler Kulübü'ndesiniz. Günaydınlar, en çok günaydınlar çocuklara. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa selam olsun. Günaydın bayram.

Δώσε, δώσε πόνο παλικάρι. Niye hiç öyle bir şey demedim. Tamam mı? Onu sonra açıklarım ben sana.

0: Günaydın bakalım Esad'ım. Günaydınlar Almanya'dan. Guten Morgen. Kalimera, iyi yayınlar. Hayırlı bir hafta, hayırlı bayramlar. Herkese selamlar Esad'dan. Almanya bugün tatilde, dinleniyorlar tabii ki. Biz de fazlaca bağırıyoruz, uyandıracağız insanları. Neyse. Esad günaydın, iyi dinlenmeler Almanya.
1: Seyyah oldum, dolaştım şu alemi.
0: İngiltere, İngiltere ne alemde? İngiltere bugün çalışmıyor, çalışıyor mu? Çalışıyorum Sezer. Alo. Recep Bacanam günaydın, Şevket günaydınlar.

Bulgaristan günaydınlar. Sevgili Yavu, Kerime, Mehmetova ve Zehra Hanım efendiler günaydın. Nedim günaydınlar. Agalar, babalar, dayılar burada mı? Kahrettirme, kahrettirme. Bırak azıcık kahrettirme. Ali. Bak işe hazine Ali'cim.

Diego Maradona, Milay Moğlu'yla hoş geldin, günaydın. Bu Diego Maradona nereden kaldı sende bu Ali? Diego Maradona, Diego. Bir bağlantı neymiş bu bakalım Coşkun? Diego, Calimera, Calimera Diego. Olympiakos'u tebrik ettik. Bilal günaydın, Bilal Veli. Voryoplast, Sterkplast, Voryoplast nerede? Yepyeni yerinde. Efendim, plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle şimdi yepyeni yerinde yeni Pinakidası, yeni tabelasıyla. Orada gördünüz, Koyunköy'de. Voryoplast yazıyor. Günaydınlar Barış. Kolay gelsin. İyi bir hafta, iyi bir bayram haftası. Bütün esnafımıza, herkese. Yazana yazmayana, dinleyene dinlemeyene, herkese iyi haftalar. Memleketimin güzel insanı. Hak gönlünüze göre versin. Güler yüzle başlayan haftanız bu bayram haftanız. Böyle kahkahalarla, huzurla devam etsin. Yüzünüzden tebessümünüz, gönlünüzden huzurunuz eksik olmasın. Keyifli bir bayram, keyifli bir bayram haftası olsun. Hep çamize de böyle. Bu Milay Moğlu, bu kurbanlık mı bu? Kaç kişi mesela bu danaya? 4 kişi mi giriyor? Veya 5 kişi mi? Bir yaz bakayım bana Milay Moğlu. Gariplerin efendisi. Bir yazı ver bakayım garip. Ne? Aydın Lefteriz. Günaydın Ayşim kardeşim. Günaydın Aydın. Günaydın kardeşim, sana da ailene de güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir bayram haftası ve iyi bayramlar. Bütün dinleyicilerimize tabii ki. Efendim, yepyeni yerinde Voryoplast, bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenilir şirketi olan Sterkplast'ın da ana bayi isim Voryoplast. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah, plastik kaplar, plastik poşetler, torba, sakula. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve daha fazlası, profesyonel anlayış, uygun fiyatlarıyla Sterk ana bayisi Voryoplast Koyunköy yeni yerinde. Instagram'da Voryoplast Cash and Carry olarak görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yeni Koşan de Proşo Poşellada. E-mail yazacaksınız fiyatlar için, malzemeler ve ürünler için. Sterkellas bitişik şekilde @gmail.com. Sabit telefonu 2541-021-404 693-3168 949. Yaz sezonu için yepyeni, modern bir şekilde hazırlanmış çok çeşitli boy ve renklerde plastik masalar, sandalyeler ve tabureler Voryoplast Koyunköy'ünde. Ya gördün mü Samet'im? Aşım abi, eşim çok güzel bir jest yaptı gerçekten. Doğum günümü ilk kez radyodan duydum. İlk olarak sağlık dilerim ve sonra Fener şampiyon olsun inşallah. Bu sene artık yeter yahu demiş. İyi, o zaman tekrar doğum günün kutlu olsun kardeşim. Koca kocaman alkışlarla gönderiyorum. Bugün doğum günü olan herkese gelsin. Güzel sürpriz oldu, jest oldu he. Samet.

Aslı'cığım hoş geldin, günaydın. Bayram hazırlıkları bitti mi? Sen sarmaları pazar günden, cumartesi günü, cumadan sarmaya başlamıştın. Ne yaptın kız? İki gün sarma mı sardın? Ay yolcuğum. İki gün sarma mı sardın kız? O kadar sarmaya geçeriz artık. Birazcık bir tabak bize de verirsin. Günaydın, nasılsın Aşım abim? İyi haftalar olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Biraz yorgunum, biraz asabiyim. Genel manada iyi sayılırız çok şükür aslında. Baksana Haçan, gene bir bayrama yetiştik böyle iyilikle, sağlıkla. Başka ne ister insanoğlu be ya? Ver alkışı sarmacıların kralı Aslı Halimoğlu'na. Sarma ondan sorulur. Sarma deyince sarmalar dondurucuda bayramı bekliyor. Ha. Zehir gibi kızım valla. Bravo Aslı'cığım. Bereketli olsun sofran kardeşim. Düğün sezonunda söz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir yeniyi götür. Güneş Koltuk'tan bahsediyorum. Yepyeni sloganıyla. Yaza damga vuracak ürünler Güneş Koltuk'ta. Yanınızda Güneş Koltuk ve yarınınızda. Yatırım amaçlı olarak da görüşebilirsiniz Atilla Bey ile Güneş Koltuk. Mikhail Karoli 22 A'da. Nova'nın hemen yanında yepyeni ürünleriyle yaza hazır. Skeçimizde kuyumculuk denilince Güneş Koltuk akla gelir.

Ne bileyim oğlum, Almanya böyle deyince şimdi Esat hem iş yerinde bilgisayarlarla uğraşıyor işinden, bir de bizi de dinliyor burada. Esat, şimdi cuma günü en son konuştuğumuzda Almanya'da pazartesi günü Nine Arbeit dediler. Oradan ben de dedim öyle. Ama sen Arbeit devam yani. Für Arbeit. Bravo Rapalikar. Bravo. Porsche ne yapıyor? Porsche. Berket'im dayanamadın değil mi? Sustayı duydun. Dedim dur dayıma yazayım bakayım. Günaydın Berket'im. İyi bir bayram haftası, iyi bayramlar diliyorum sana ve ailene. Ktel Xanthis. Ktel Xanthis. Berket o kadar güzel yapmışlar ki otobüs durağını Ktel. İskeçemizde. Çok böyle estetik, sanatsal bir şey yapmışlar. Böyle harika olmuş Ktel Xanthis. İskeçe Pullman durağı. O yeşillikler, o dizayn, o modernizasyon. Tebrik ederim. Skaritirya Ktel Xanthis. Pragmatika Skaritirya. Selamün aleyküm kardeşim Haşim. Biz yine milletin tatil yaptığı bir günde ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışmaya devam. Sana ve tüm dostlara selam olsun. Kolay gelsin İngiltere'den Ömer Ligli. Olsun bu oğlum. Baksana ben buradayım ya. Azıcık çalışacağız, azıcık radyo dinleyeceğiz. İyi hoş olalım, sağlıklı olalım da çalışacağız Ömer'im. Aşk iyi güzel de dostluk çok daha yüce bir şey. Doğrusunu isterseniz. Bence bu dünyada vefalı bir dost kadar soylu ve az bulunan bir şey yoktur. Oscar Wilde'dan bir paylaşım göndermiş Ömer Londra'dan. Teşekkürler. Thank you very much. Oscar Wilde İngilizleri pek sevmez. Bernard Shaw ile birlikte. He? Ömer? Çok göndermeleri vardır Oscar Wilde'in İngilizleri. Ah be dayıcım, ah be milayim oğlu. Sen nasıl şeyler böyle sabah sabah. Vallahi billahi. Ya bu panayır maymununa döndüm şimdi. Bakın buraya bak bak. Ba yapma böyle şeyler be Ali sabah sabah be. Berket o radyodan mı dinliyorsun beni? Fotoğrafı kullanabilir miyim? Şey yap, o fotoğrafı böyle Ktel Xanthis'ten çek. Yukarıda yazıyor ya Ktel Xanthis. Bu radyo elinde eğer mümkünse tabii canım, uygunsa. Çek, yarın sabah paylaşayım onu, güzel olur. Küçücük radyo orijinal, çok sevimli bir şey o ya. Sağ ol Berket'im.

0: Günaydın, günaydınlar. Güzel bir hafta diliyorum Ternek gününden. Drostik markasının bütün ürünleri, Bakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları, 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro Saydoğlu günayımızda. Günayımız İskeçe'de. Bakaki Çağlar 124'te. Kat markasının bütün ürünlerini, yedek parçalarını bulabilirsiniz. İş kıyafetleri, iş ayakkabıları, aradığınız her şey ama her şey sabah 6'da açılan dükkanından öğlen 5'e kadar hizmetinizle birlikte Saydoğlu Günay'da. Balagi Çaldar 124 Xanti İskeçimizde. Her zaman söylüyorum, böyle tavan çatısında teyyare olan dükkan. Teyyare. Arzu kahve az geldi galiba. 6.30'da bir tane içtim. Herhalde kendime gelemedim. Dur bir tane daha yapayım şimdi kahve ben kendime. Hadi bakalım canlar, günaydınlar.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
5: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçi Köy Arabacı Köy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
6: Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
7: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Anfeon Pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Anfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Anfeon Pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler. Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız. Latiye Lefterias Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
5: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home Budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
7: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
6: My Club, gecelerin vazgeçilmezi. Yazın

0: My Club, Xanti Kavala yolu 4. kilometrede. Rezervasyon için telefon 2541 07 35 36.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας.
4: Το Επιμελητήριο Ξανθής και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας διοργανώνουν δωρεάν ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιμελητηρίου Ξάνθης με θέμα την παρουσίαση του έργου «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών προς τις επιχειρήσεις».
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλω αμάξι για το σουκού, αλλά και βαν για τη δουλειά. Γίνεται.
6: Στην Ότοκος Κερίδης όλα γίνονται. Ενοικιάσεις, πωλήσεις, ανταλλαγές και παραγγελίες.
5: Δηλαδή έχει και βαν και αυτοκίνητα.
6: Και για δουλειά, και για μετακόμιση, και για γάμο, και για διακοπές.
5: Ωραία, γιατί στο δικό μου αμάξι χωράει μόνο η τρέλα μου.
6: Τότε σίγουρα χρειάζεσαι upgrade. Κάτι καινούριο ήρθε στην πόλη τελικά. Βρίσκεις το όχημα που θέλεις ακριβώς όταν το θέλεις.
5: Ότο Κοσκερίδης, Rent a Car and Van. Πρώτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-066-309 και 6977-431-351.
7: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
8: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
9: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
10: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
11: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
15: Bir düğünde
16: yani kahkahanın hakkını veren daha hani saygılarımı sunuyorum, görmüyorum kim olduğunu da bilmiyorum, bakıyorum böyle bir tarafa.
15: Mikrofon nerede mikrofon? Gizem Hanım, bir mikrofonu getirebilir misiniz? Hoş geldiniz.
17: Merhaba, hoş bulduk.
15: Merhaba. Hayır, size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim mikrofonu.
18: Nasıl bir gülüş kardeşim bu? Nasıl bir gülüş böyle, inşallah temele bayram haftasında, bayram boyunca bütün ömrünüzde böyle canı gönülden adam gerçekten içten gülüyor ama şaka maka değil yani, yapmacık bir şey değil. Gülüyor. Ne bu be ya? Kombineye takite atar gibi traktere. Brozal mevzu motoru gibi. Nasıl bir gülüş bu böyle be ya? Baba gördün mü nasıl duydun? Duydun mu nasıl gülüyor adam? Baba. Günaydınlar Ayşem abim, iyi yayınlar, nasılsınız? Bugün herkese selamlar. Dosteki tu bobo Seydan İdris. Bugün açık mısın Seydan? Bayram haftası ya, belki açıksındır diye. Dükkan açık mı bugün Bekirli'de? Bana bir söyleyiver bakayım. Hemen tanıtacağım tabii ki de. Boboy bayramın birinci günü Kırköy'üne gel, ikinci günü Karaköy'deyim annem. Tamam oldu. Sağ ol Aslı'cığım. Mr. Sao Berando Hasan. Hüseyin abim günaydınlar. Haşim günaydınlar, kolay gelsin. Bugün Almanya'da tatil ama seni dinlemeden olmuyor. KFM dinleyicilerine selamlar demiş. Mr. Sao Berando Hasan ve Hüseyin. Teşekkürler abim. Çok çok selamlar. Güzel İskeçemizden de köyümüzden de. Dün köyün gençleri Hasan abi toplanmışlar böyle. Çok vallahi gurur duydum. Çok güzel görüntülerdi. Mezarlığın böyle oralarını temizlediler, boyadılar. Mezarlık duvarlarını Karaçanlar'da gençler. Tabii bu bütün köylerde olmuştu. Mesela Şahin'de geçen gün mezar temizliği vardı. Tebrik ediyoruz efendim. Ekibim adına, kurumum adına ve kendi adıma da böyle güzel hareketler oluyor. Tebrikler. Gençleri tebrik ediyoruz. Sağ olun, var olun gençler. Hacı Bedel Hüseyin. Hamdi, günaydın Haşim Agam. Nasılsın bakalım demiş. Günaydınlar Hüseyin'im. Siz nasılsınız? Bayramda çalışıyor musunuz? Aa, bu ne kadar güzel bir fotoğraf böyle. O çiçeğin ismi ne? Dur bakayım. Oya Hanım, nasıl o çiçek öyle ya? Gerçekten çok güzelmiş. Orijinal mi o? Yani plastik falan değil yani. Onu sordum, orijinal mi? Kahve fincanıyla böyle. Almanya'da harika bir gün var. Afiyet bal şeker olsun. Balkonunuzda keyif yapıyorsunuz şöyle. Ah, çok güzel. Keyfiniz daim olsun. Benden de günaydınlar, tüm işleyenlere kolay gelsin. Bütün Müslüman kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Mustafa Ustam, Gümülcine Hastanesi'nden yazıyor. Teşekkür ederiz Mustafa Ustacığım. Orhan Mengo, günaydınlar abim. İspanya'dan şimdiden iyi bayramlar bütün İslam aleminin. Orhan Mengo'dan bir bacanağımdan Hasan İdris'ten. Orhan Mengo, İspanya'ya selamlar. Teşekkür ederiz çocuklar. Sağ olun, var olun. İyi bayramlar diliyoruz size de memleketimizden. Tamam ben sanırım, kolay gelsin. Ne bileyim oğlum. Desene, bizde arbayt hep arbayt yani. Devamlı çalışıyoruz. Dur durak yok. Atilla'nın bir sesli mesajı var Güneş Kolk'ta. Bir paylaşım yapmış. Aynı ikisini de tekrar açacağız diye. Onu da bir duyuralım radyomuzda. Enerji yüklüyorum sana dayıcığım. Fazla enerji yükleme, patlayacağız şimdi. Ya Milay'ım oğlum. Günaydın Sıra, İlker Sıracığım. Günaydınlar. Yine giymişsin oğlum Galatasaray bluzunu vallahi. Neredesin böyle? Almanya'da dün de hava çok güzelmiş. Arkadaşlar toplanmışlar böyle. Oh maşallah. Memleketteki kadar lezzetli, güzel oluyor mu? Günaydın Sıra. Kırköy'ünde de acayip bir masa vardı dün. Hop. Bütün dostlar arkadaşlar oradaydı. Ve. Hacı Bedel, çalışmıyoruz. Patron 15 gün izin verdi. Çok bonkör adam bu Fatih Başkan. Ciddi mi söylüyorsun Hüseyin? Yavaş be ya. Sazan yapma şimdi hadi. 15 gün tatil mi? Oğlum yazın o kadar tatil alamıyoruz. Tatil 15 gün. Bayram tatil. Gidin lan demiş. Böyle 2 hafta bir dinlenin. Fatih Türkmen ne diyor arkadaşlar? Fatih Başkanım, bu şavuk dünyada ne kadar güzel insanlar var be yahu. Mevlam hepinizin ömrünü uzatsın inşallah. Sağlıkla ya. Plastik çiçek orkide adı. Balkan plastik mi? Ben yine buradan onu saydığını gördüm ama ya. Plastik çiçekmiş o yine. Baksana bak ya. Çok yaramaz çok. La la la li la li la. La la la. Rami Koç'un Beşiktaş'a sponsorluk bedeli olarak 1 milyon 800 bin TL peşin ve tek seferde ödediği ortaya çıktı. Bunu yanlış okumayın. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyon, on milyon, yüz milyon. 1 milyar 800 milyon TL. Kaç para yapıyor lan bu? Çar bakayım oradan. Yesin. Vallahi diyor, yalanım varsa... Andi buna bir şey söyle, saldırıya geçti yine. Rahmetli Napolyon'un bir sözü vardı, söyle ben yazacağım sana daha doğrusunu. La Tabii bu kadar çalışmanın arkasından bu hafta Perşembe'den haftaya Pazar gününe kadar Türkiye yolları bize göründü Ömer demiş. Ömer uçakla mı gideceksin? Arabayla mı gideceksin? Bu yaz tatili değil herhalde değil mi Ömer? Yani bu zamanda Mayıs, Haziran falan böyle. Yıllık yaz tatili falan değil. Yani haftaya Perşembe, yani bu hafta Perşembe günü Türkiye'ye gidiyorsun tatile. Uçakla geçerken atla. Hiç yapma ya. Atla, tutarız biz seni. Arabayla geçersen el frenini çek, buradayız İskeçe'de. Eyvallah. Ray lay lay lay tosteki tu bobo seydan idris peligeti bekirli'de efendim siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Bunların hepsi Bekirli'den ustamızdan. Seydan İdris, mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata. Orektikalar, geniş menüsüyle tosteki tu bobo seydan idris Bekirli'de. Ayrıca yepyeni lezzetler, ciğer, şiş. Bir deneyin, bir o lezzetli bir tadın. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edebilirsiniz. 2534-031-202 dükkan sabit telefon, cep telefonu 698-75-96-105.

Bekirli'den Paradisos Köyü'ne uzanıyorum hemen. Cafetan Nera. Yedi cihan dolansanız böyle mekan yok. Vallahi yok, orijinal. Bak yemin alıyorum, maytap oynamıyor. Hasan Bakırcı markası dondurmaları da getirir. Çok çeşit dondurmalar var. Çok çeşit kahveler, çaylar, pizzalar, çerezler, mezeler uygun fiyatları ile servis ediliyor. Dilerseniz mekanın içinde, isterseniz mekanın dışında oturabilirsiniz, dinlenebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ya da hem dinleyip hem dinlersiniz, dinlemeden de dinlenebilirsiniz. Ne? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyorsanız buyurun gidin. 40 yıl hatırı olacak o kahveyi kiminle içeceğiniz de önemli bu arada tabii ki. Yani şu arkadaşla gittik, yemin ederim kahveden çok adamın gönlü hoşuma gitti dersiniz. 40 yıl hatıra yazılır. Cafetan Nera Paradisos Köyü'nde. Sakriye Nera Tu Paradiso. Hafta içi ve hafta sonu sabah 9'dan gece 24'e kadar açık. İnstada Tanera, Feş'te de Tanera Paradisos olarak takip edebilirsiniz Hasan kardeşimi. Hemen bakacağım onlara. Ne oldu Yusuf abi? Ha, kıskanmayasın değil mi?

Hacı Bedel, şu dedeni keşke bir tanısaydım ben ya. Bayağı bir malzeme varmış senin bu dedende rahmetli. Neyse. Bir kitap bir şey bırakmadı mı sana, bu hani güzel özlü sözleri yazan bir kitap yazmamış mı deden?

Ay yaşıyormuş mu daha deden? Ne bileyim, o da paylaşımları rahmetli dedem öyle derdi diyorsun ya. Ben de oraya gittim lan, yaşayan adamı öldürdük. Bakın buraya azıcık be ya. Bana yara batmayasın, iyisini seni gidiyor, başını yemesin ya. Adam dinleyecek, biz de diyecek. Ne oldu lan? Selam ela duymadık. Adam 97 yaşındaymış maşallah be ya. Vallahi eski insanlar iyi. Bu zamanda genç insanlar gidiyor. 40, 50, 60 yaşında böyle. Onu her zaman programlarda söylüyorum. Araştırılması gereken konulardan bir tanesi herhalde. Özellikle vekilimiz Burhan Baran abime diyorum. Yani yaşıyor, tanıştırayım. Adam 97 yaşında, bu gidişle bizi de gömer. Oraya gidiyor gidişat. Sağlam mı dede yani, iyi mi? Balkan'dan odun getiriyor mu arkasında, taşıyor mu? Efendime söyleyeyim, çipro mipro, uzo muzo yapıyor mu yani? Ha, içmesin o, içmesin canım. İçerisi o aramda yani. 97 yaşında maşallah be kardeşim. Sor bakalım dedene. Evlenmiş mi? Evli mi? Evli olmasaydı torunu nasıl olacaktı? Lan salak aşık. Hadi be, o da mı çalışıyor? Ciddi mi söylüyorsun? Birlikte çalışıyorlar yani. Ha, nine gitmiş. Ondan 97 yaşında adam be. Nine olsaydı eti püf çoktan git. Ne yapayım? Nine daha erken gidiyor. 97. 100 yaşına gelirse bak, buradan radyodan kutlayacağız onu. Hatta alırız pasta gideriz dedene. Deriz ona, ima rabıta, ima parı. Napreş, yazsan oğlum dedenin adını da. Günaydın abi, Alzmer'den küçüğe selamlar. Biz de bayram hazırlığı yapıyoruz. Hasan Kaya tam gaz devam ediyor. Hasan Sertan, Hollanda'da koterolarda çalışan arkadaşlar. Kolay gelsin çocuklar. İyi bayramlar diliyorum hepinize şimdiden, hiç merak etmeyin. Bayramda da yanınızdayız efendim, Kral FM ailesi olarak ekibimle birlikte. Ekibe dedim, bayramda dedim kaçmayasınız, bir azıcıkları yolarım sizi dedim. Hadi bakalım dinleyecekler mi? Sanmıyorum ama hadi bakalım. İçlerinden bir tanesi dedi, abi dedi kaçta olacak dedi bu bayram dedi, programı kaçta başlar dedim. 10-10.30 gibi başlarız. Yapma badayı dedi. Dedim ne yapması, camiden bayram namazından çıktı mı doğru radyoya. Bakalım ne olacak. Reyhan Mustafa Hanım efendim merhabalar, günaydın Aşım Bey. Bayram tebriği fiyatlarınız nedir? Çok ucuz. Çok ucuz. 2 günü 60 euro. 2 gün boyunca bayram tebriklerinizi bizlerle birlikte canlı canlı programda. Cap canlı programda. Ha bu arada bir şey ekleyin. Hani program esnasında ya şu çocuk da çalışıyor, program yapıyor bizim için. Böyle günümüz bayramımız iyi geçsin diye şarkılar türküler. Şuna da azıcık baklava maklava götürelim diyen olursa. Açık yani kapımız. Sevap lazım derim bayağı. Aa Allah Allah. Hani baklava, sarma, ne bileyim. Pirzola mirzola falan. Hiç çekinmeyin. Çünkü burası sizin radyonuz. Ne helvaymış aga. Bob olan helvayı bulduk dayım. Bobo'ya söyle bakalım, o helvayı yapacak mı? Sanmayayım, halay başına inanmış olasın, sana ayakta 40 tane yalan söylemiştir. Hayır, hiç sanmayayım. Dün beni aradı konuştuk yani, 42 dakika konuştuk. 42 dakikaya 40 tane yalan sığdıramaz herhalde coşkun. Matematiksel olarak dengeli değil.

Ama oğlum sen niye Antidemarkos'a yalancı değiyorsun? Halbalicim adam 97 yaşına kadar gelmiş. Nasıl gelmiş onu soruyorum yani. Mehmet dede. Aga ona kuru kuru pasta olmaz. Ona bir de... bir de... Tamam. Ne zaman doğum günü Mehmet Ağam 97 yaşında. Vay be maşallah. 97 gombalda katacağız adama soracağız bakalım nasıl gelmiş bu yaşa kadar be. Hasan Çarıkçı hem çalışacağız hem dinleyeceğiz seni diyor. Eyvallah sağ olasın. Tövbe yarabbim Kaykan kendine gel Kaykan. Bırak sen orayı geçeceğim ben tamam. Bir ara geçeceğim de. Dün geçtim ama yok. Tamam hiç önemli değil. Bir ara geçerim Kaykan'ım oldu. Kolay.

0: Sedenim hoş geldin. Selam dostum. Hayırlı programlar dilerim. Geldin mi? Buralarda mısın?
1: Haydi bakalım.
0: Arkadaşı hazmedemiyorum abi. Beyin beynimi yakıyor benim. Çok kahrettirirse sana gönder benim yanıma gelsin burayı. Hande valla bak. Gönder gelsin bana. Orada telefondan böyle mesaj yazmak mı olmuyor? Mikrofonun bir tanesini ona vereyim. Sarı mikrofon bende, mavi ona vereyim. Günaydın, meydan seni dinliyor. Kolay gelsin kaptan. Reha'dayım. Nasıl yakışıklı insanlarsınız siz böyle be, maşallah. Biri 87 yaşında, biri 90'a merdiven dayamış. Bugün çok büyük abiler bizleri dinliyor. Meydan bizi dinliyormuş Platya'da. Herkese günaydınlar.

Nedim bu? Instagram'daki yeni uygulama ne be kardeşim? Ya da Sezer dinliyorsa fotoğraflar falan çıkıyor yan tarafta. Onlar ne? Yeni uygulama mı o? Teknolojik olarak pek onları takip edemiyorum.

Ekinos Şahin, çok çok selamlar. Kral Efendi'ne iyi bayramlar diliyorum. Onlar da bayram temizliğini köy genelinde yapmışlar. Mezarlıklar falan temizlenmiş. Tebrik ediyorum Şahin halkını da. Çok aradım, bulamadım canlarım kedim. Perikom'dan bütün dinleyicilerimize ve bütün müşterilerine de iyi bayramlar diliyor Perikom. %20 indirimler Perikom'da. Bayram boyunca değil mi Seder? Biraz üçte iskeçemizde züccaciye denilince Perikom efendim.

Eğlence bu işte. Yepyeni bir bayram haftası. Memleketimin güzel insanı, günaydınlar, kolay gelsin. Arka taraf, arka taraf.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Yunus oğlu Yunus agam, hoş geldin agacım, hoş geldin Ales Şön, Ales Kla. Günaydın agama, güzel bir hafta diliyorum, güzel bir bayram haftası diliyorum. Mümin'e de çok selamlar, yanında Mümin orada herhalde. Demiş Yunus oğlu Yunus agam, bütün vatandaşlarımıza, bütün dinleyicilere iyi bayramlar şimdiden Yunus oğlu agamda. Agacım hoş geldin, Mümin'le birlikteyiz, Mümin'e de çok selamlar. Lay lay lay, la la la lay lay. Can fotoğrafçılık Gökçeler, günaydınlar. Gökçeler, tebrik ediyoruz tekrar Gökçeler futbol takımını şampiyonluğundan dolayı. Şöyle Gökçeler futbol takımı yöneticileri veya dinleyenler varsa, bir iki tane forma Gökçeler futbol takımının formalarından varsa versinler, getirsinler buraya. Böyle yarışmalarla insanlara ben bir vereyim onları, gelip tabii sizden alsınlar. Olur mu? Uygun olur mu öyle? İlk önce izninizi isteyelim bakalım. Hüsnü cemaliniz güzel olsun efendim. Hak Teala kendi güzelliğini sizin gibi güzel insanların şekline sokmuş. Tebrik ediyorum. Bu yeni haftada, bu bayram haftasında hepimize sağlık, huzur, bereket, şans getirsin. Karşılıklı anlayış getirsin her şeyden önce. La la la la la la la la la la. Lay lay lay lay. Can fotoğrafçılık Gökçeler dedik. Gökçeler asfalt boyunda nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, ayrıca drone teknolojisini kullanarak da enfes videolar, harika, fevkalade fotoğraflar. Bunları görebilirsiniz. Instagram'da Can Kayaoğlu cn.wedding.fotografi olarak iki hesabıyla görsel olarak takip edin Can fotoğrafçılığı. Gökçeler asfalt boyunda Can. Kolay gelsin Can. 693-4933-967 telefon numarası Selaro Gökçeler. Portre çekimleri stüdyoda veya iç ve dış mekanlarda, hamilelik, çift, aile, video ve fotoğraf çekimleri, doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri de Can Fotoğrafçılık'ta. Can Fotoğrafçılık Gökçeler asfalt boyunda. Taner günaydın, hoş geldin. Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Kral demiş. Kral da kraliçe de sizlersiniz, her zaman söylüyorum. Teşekkürler Taner. İyi bayramlar diliyorum sana ve ailene de şimdiden. Söyle dayıcım. Dayı yaz geldi bakalım. Çıkma canını balkona, programı oradan havadar yerden yapasın. Bu yaz sürprizim var sana Coşkun. Taraçaya çıkacağım oradan. Açık alanda böyle DJ'ler yapıyor ya yeni videolarda, Instagram'da, sosyal medyada. Aynen öyle. Taraçadan yayın yapacağım. Yukarıda martılar geziyor böyle gökyüzü, tam tepede. Antene doğrudan böyle. Daraça'da bizim antenler yukarıda böyle. Doğrudan bağlantı. Program oradan. Bir dakikacık Yusuf abicim, hemen Alektör 1 ve 2'yi de tanıtayım. Ondan sonra hemen bağlantıya geçelim. Şöyle bir genel bir görüşü alalım Mehmet Ali Birant'tan. Top Ali Rıdvan. Alektör 1 ile Gökçeler asfalt boyunda. Alektör 2 ile İskeçe Zuagora 83'te. Efendim, kömür ateşi ve mangalda tavuk ve pirinç ürünlerinin en taze ve lezzetli hali. Profesyonel olarak soslarla sizin için hazırlanıyor. Evet, Gökçeler asfalt boyu Alektör 1 dükkanının yanındaki dükkanda, hemen bitişinde yan yana onlar iki dükkanda tavuk ve pirinç ürünlerini çiğ olarak da alabilirsiniz. Alektör 2 Zuagoraz, yani İskeçemizde, Xanti'de. Eski hayvan pazarının olduğu yerde 83. Orası Zuagoraz 83 geçiyor. Bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzola, mezeler ve kumpir de var. Dilediği piyotitas di diatrofimas, ta panda pericotas, Alektör 1 ve 2 kafe pistopoluyor. Rıdvan, bayramda açık mıyız? Sponsorlarıma soruyorum. Bazı çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Bobo'ya sordum çalışıyor mu diye, tık yok. Bobo, ört telefonu, ört, ört, ört. Ha tamam, işe gideceksin. Eyvallah abi, tamam. Bayram günü görüşürüz, bayramdan sonra. Tamam, ben meşgul etmeyeyim seni. Şimdi programlar biraz yoğun geçiyor ya, tebrikler falan, o yüzden dolayı. Tamam Yusuf abicim, eyvallah. Sağ olasın. Alektör 1 Gökçeler asfalt boyu to prote katastima salı günleri, to deftero katastima Alektör 2 Zuagoraz 83'te pazar günleri kapalı. Siparişlerinizi eFoodbox'tan da verebilirsiniz. Instagram'da Alektör 2019, Facebook'ta Alektör 2 Xanti. Top Ali Rıdvan. Day day day day day. Günaydınlar Hollanda, günaydın Kalimera, Kral FM Aşim. Biz yine tatildeyiz bugün. Vallahi bu sene bayağı tatil yaptınız yengem. Havalar çok çok güzel. Güneşleniyoruz. 29 derece. İskeçe selamlar. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Aynur yengem. Halloğlu ailesi teşekkürler. İyi bayramlar şimdiden. Günlük güneşlik Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Fransa. Yaz geldi oralara. Bizde akşam İskeçe'ye bir yağmur, bir yağmur köye, bir yağmur, yağmur, yağmur. Ama nasıl yağmur? Çok. Καλημέρα παλικάρι μου, εύχομαι να είσαι καλά, ευτυχής, χαρούμενος, φιλιά σε όλους τους αγαπημένους μου, Ξάνθε. Tabii ki Recep Bacanağım, Stuttgart'tan. Να είσαι καλά, Bacanağım. Καλημέρα. Hayır, o bacanak değil. Öteki diğer bacanak başka yerde. Mannheim'de, küçük İstanbul'da. Teşekkürler Recep, sağ olasın. Çek bakalım balendazayı. Hayır. Yeni kablolar döşediler. Optik artık geliyor Coşkun. Optik. Yok kala diyor malı diyor. Bitti onlar. Kala diyorlar eskidendi. Şimdi optik. Lazerle veriyoruz artık. Lazerle. Elbet. Coşkun D'den arayacaklar seni ona göre. D'den arayacaklar seni, ver. Andy Di Marco'nun telefon numarasını. Görüşme varmış ondan.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Orhan kardeşim sormuş, Orhan Mengo İspanya'dan. Onlar bu sabah yazdılar, kolay gelsin çocuklar. Demiş ki, abim havalar nasıl İskeçimizde? Yavaş yavaş dönelim mi? Yavaş yavaş değil Orhan Mengo, hızlı hızlı gelin. Gelin bayrama yetişin kardeşim. Azıcık yağmurlu be ama olsun. Şu anda güneşli, gerçekten güzel bir gün var. Gökyüzü dün her şeyi yıkadı böyle. Mis gibi bir hava İskeçimizde. Gelin yavaş yavaş da gelin, biraz dinlenin, biraz bayram yapın. Çünkü bu dünyanın işi bitmiyor. Reha dayım bülbülüm demiş, herkes seni dinliyor. Kahveler içilmiş Platia'da İskeçimizde. Reha dayım Parayas ile birlikte. Kral Efendi'den Reha dayıma ve Parayas'ına şaba. Güzel insanlara şaba. Gözlükler 10 numara, 10 numara dayı, vallahi 10 numara. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Serhun tebrik ederim. Yakup abi tekrar tebrikler. Gökçeler futbol takımını. Adnan geçen sene de kireçler olmuştu değil mi şampiyon? Geçen sene hatırlıyorum çünkü kutlamalar falan vardı, konuşmuştuk. Adnan beni dinliyorsa kireçlilerden dostum. Serhun Delioğlu merkez Gökçeler köyü olmak üzere İnanlı'da caminin karşısında İskeçe'de Panagi Çağlar'da 69'da. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturaları, timologaları, apodiksileri hazırlıyor Serhun Delioğlu. Ve hastanelerden, havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerini de hallediyor dostumuz Serhun Delioğlu. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı ve cenaze esnasında gerekli her türlü ama her türlü malzemeyi Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde bulabilirsiniz. Anında o yaslı gününüzde, hassas gününüzde Hızır gibi yanınızda yetişiyor Serhun Delioğlu. Facebook'a, Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun bitişik halde yazıyorsunuz. Telefon numarası, iletişim bilgileri, adres orada var ama ben telefon numarasını bir tekrar edeyim. 698 77 99 377. 7/24 saat arayabilirsiniz Serhun Delioğlu'nu.

Mehmet bu ne oğlum gene? Bunu şimdi okuyunca panayır maymununa döndüm. Bak şimdi baya. 124 bin peygamberin yola getiremediği insanı şeytan 5 dakikada yoldan çıkarıyorsa var bir yerde bir sıkıntı Mehmet. İyi günler abim demiş. Allah'ım yarabbim. Lan internetten mi buldun gene bunu? 124 bin nereden çıkardın oğlum? Ya mantıken doğru gibi duruyor da. Girme şimdi felsefeye. Girme şimdi bu konulara Memo. Ya Memo girme oğlum girme girme. Vallahi bizi bayram günü koştururlar vallahi billahi. İlyas oğlu Mehmet. O ayrı canım ayrı. Mehmetler çok beğendi. Hisinler çok. Aliler çok. Ali Bey. 124 bin peygamberin yola getiremediği insanı şeytan 5 dakikada yoldan çıkarıyorsa bir yerde sıkıntı var dayı. Sıkıntı an dedi Marcos'da. Nerede olacak başka? Visto Nida Yalınlı'da fidandan ağaca ağaçtan zeytine zeytinden kaliteli sağlıklı ve ekonomik yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle Vistoni'de zeytinyağları bütün yıl boyunca gerek memleketimiz Yunanistan'da gerek Batı Avrupa'da yağ satışları mevcut. Bütün iletişim bilgilerini www.vistoni.de'den bulabilirsiniz. Mr. Sao Berando günaydınlar tekrar. Efendim online shopta da Vistoni'de olive oil, Yalım'daki Elitrovio Vistoni'de olive oil fabrikasından gidip orada anında da siparişlerinizi verebilirsiniz. Hemen gittiniz, telefonla aramadınız. Böyle geçtiniz Yalım'da, ah dediniz burası Vistoni'de. Kral Efendi'de reklamı var, eyvallah. İçeri bir giriyorsunuz, Mert kardeşim orada. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik, 15 kilogramlık tenekelerde istediğiniz böyle anında sizin gözünüzün önünde altın gibi değerindeki o sıvıyı dolduruyorlar ve sizlere takdim ediyorlar. İstirham ederim, buyurun efendim. Vistoni'de Yalımlı'da 698-74-51-656 693-31-60-160 telefon numarası. Yasin günaydın.

Neden anlamadım şimdi onu nasıl yazdın? Çözemedim şimdi, kavrayamadım onu. Parayı bulduk, bayramına ne kadar var daha Haşim diye demiş Taner. 650 beygirlik tomofil mi bu bayağı?

Oto elektrikçisi Sami Ustam, elektrologo Zaptı Kinuton Oto Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin fermayı kuştu soktuyor soktuğum vuruyor. Benzinci Haralan Bediz'in yanında. Yepyeni açtı dükkanını, böyle 2-3 ay var. Pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar hizmetinizde, işinin başında. Ahmet Sami Ustam, güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Cep telefonu 693-979-2743. İpro Enistasi bayram günü çalışıyor mu Ahmet Usta? İyi sağ ol Ahmet Ustam. İpro Enistasi'de Yaka Pullman Duran'ın karşısında Panagi Çaldari 94'te. Günlük doğal poğaçalar, börekler. Poğaça deyince Arzu Hanım, poğaçalar, börekler yanmasın. Buraya kadar geldi fırından koku. Dikkat edin. Doğum günü için hazırlıkları var da. Kız! Yanmasın börekler, çörekler. Sabah kahvaltılarının değişmez adresi Proyeni Stasi. Yaka Pullman Duran'ın tam karşısında 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar hızlı servisi, uygun fiyatları, güler yüzlü hizmetiyle Yaka Pullman Duran'ın karşısında. 2541-30-50-53 693-63-65-628 telefon numaraları. Facebook ve Instagram'da İproyeni Stasi olarak da bulabilirsiniz ustamızı.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Aracınıza en iyi rotbalans ayarı hizmetini sunan isim Bedrelidis Hristos. Aracınızın konforlu ve güvenli sürüşü, yakıt ve lastik tasarrufu için Corgi Balans Makinesi ile alanında en iyisi. Santi Kavala yolu 3. kilometredeki rotbalans ayarı merkezi sahibi Bedrelidis Hristos tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
2: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
1: Everest. Doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktiviteleriniz için aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler.
2: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldara 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

Kim yapmış o açıklamaları bilmiyorum. Yani şimdi hemen paldır küldür bir gönderdi diye okursak sıkıntı olmasın dayı. Selamlar abim, hayırlı haftalar dilerim. Serkan Süleyman. Serkan'ım günaydınlar. Lastika Frankis, günaydın Kalimera'sı olur. Bayram haftası, iyi bayramlar diliyorum hepinize. Serkan'ım, sana ve ailene de tabii ki de. Yangırımın içinde bir hasret büyüyor yine yüreğimde. Google'dan adam yazın, Serkan Süleyman ya da Mehmet Mete'yi çıkarır kesin. He? Yaz Google'a adam nedir diye. Kurabiyeci.

Lay lay lay lay. Günaydın Paladayıcım. Günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Yeni hafta, bu bayram haftası hepimize sağlık, huzur, bereket, şans getirsin. Çok çok sağlık getirsin değil mi? Mevlam hepinizin ömrünü uzatsın. Paladayım, teşekkürler. Sana ve ailene de iyi bayramlar diliyorum. Ege yöresinden güzel türküler var sırada. Şampiyonluğa alıştık Baba Bey demiş. Keyif vermiyor. Yani Şampiyonlar Ligi mi diyorsun artık bu sene? Bırakın oğlum artık ligi, başkaları da şampiyon olsun. Adam nedir diye yazdım, seni çıkardı. Vay vay vay vay. Adamsınız oğlum, adam.

Lay lay lay lay. Arkadaşlar diğer mesajları da verin lütfen. Ben bu sabah görmüştüm, bu çocuk kaza yapmıştı değil mi abi? Ölmüş mü ya? Yapma ya. Barış gibi ancaz o ancaz. Πραγματική σε μια σπουδαία καριέρα αγωνιζόμενος Ολυμπιακός Ξάντη και δόξα δράμας Χαζά yapmıştı değil mi abi? Πέτρον ενώ ο Παρασκευά Σάντζα σε ηλικία 49 χρονών πέτρο στο ελληνικό ποδέσφαιρο. Nasıl kaza yapmış ya? Bu sabah görmüştüm ben de onu bak unutmuşum. Teşekkür ederim hatırlatma için. Mehmet Ali Birant abime, Yusuf Feyzoğlu abime tabii. Abi bu arada Mehmet Ali Birant diyorum sana, bir sıkıntı yok değil mi? Böyle daha orijinal, daha böyle çekici geliyor. Yapma ya, Ancaz'ı izlemiştik vallahi. Olympiakos'ta İskeçe'de. Tebunlar fena işte, Tebunlar. İyi iyi olalım da gerisi kolay. Eyvallah Mehmet'im, çok memnun oldum. Konuştuğumuzda da iletişim halinde olalım yine. İyi günler, iyi bayramlar diliyorum sana ve ailene. Paladayı geldi, Paladayı. Her güzel insan iyi değildir mutlaka. Ama her iyi insan güzeldir. Ört telefonu. Ört.

Ege'nin Muğla'nın o harika türküleri Tolga Çandar seslendiriyor. Kim seslendirecek daha tabii ki de. İpsala Kipi arasında ortalama geçiş süresi 6 ile 8 saat arasındaymış. Bizden uyarı efendim, bizden söylemesi. Artık öyle de siz bilirsiniz. 6-8 saat beklenir mi kardeşim orada gümrüklerde ya? Eyvallah abim, teşekkür ederim. Uancas, efgiki uancas, sarandenya hurunun. Bay Müjdat'ım, hoş geldin kardeşim. Müjdat, türküyü bir dinleyelim. Ondan sonra Müjdat Eminoğlu'nun bayramla ilgili hava tahminine bir bakalım. Tamam mı Müjdat'ım? Hadi bakalım, kolay gelsin.

Ay, Müjdat diyorsun ki bu adam da nereden çalıyor şimdi? Türküler mürküler bir tarafta ne? Eyvallah Müjdat'ım, sağ olasın canım benim. Gümülcülere çok çok selamlar. Şapçı'ya selamlar olsun. Kral Efendi'den, Dinleyenler Kulübü'nden. Eyvallah dayıoğlu, Müjdat Eminoğlu. Aktaracağız birazdan. Güzel günler bizi bekliyor. Edip Akbayram dediği gibi Müjdat.

0: Hayır yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Bakalım Müjdat kardeşim neler demiş, bayramda bizi nasıl bir hava bekliyor? Merhabalar, kolay gelsin sevgili dostum ve kıymetli dayım. Zat ailelerine ve tüm kralcılara güzel bir hafta dilerim, kolaylıklar dilerim demiş. İstirham ederim efendim, bunlar ne kadar güzel sözler böyle. Bu hafta sıcaklıklarda 2-3 basamak artış olacak. Bugün dar bir alanda dağlık bölgelerde 42'nde geçişleri olabilir. Yani diyorsun ki Müjdat, dar alanda kısa paslar olabilir ha. Yarın Arife ve mübarek bayram günlerinde çoğunlukla güneşli havalar bekleniyor. Perşembe günü muhtemelen kısa süreliğine yine bazı bölgelerde bir yağış olasılığı var. Termometreler 27 santigrat ile 28 santigrat derece arasında seyredecek. Hafta sonu ise birkaç derece azalarak tekrar 24-25 santigrat derecelere kadar düşebilir. Derecelerde olacak demiş Müjdat. Müjdat oğlum, yaz ne zaman gelecek bizim buralara veya? Özledik vallahi güneşi. Bayram tahmininden de olmuş oldu. Bayram boyunca farklı gelişme olursa Eminoğlu burada. Sevgiler dostla, sevgili dost hürmetler demiş Müjdat Eminoğlu. Eminoğlu'nun söylediği hava tahmin raporlarının %98.6'sı çıkıyor. Çok büyük bir... Bososta diyecektim, baş şimdi Müjdat. Kurda senden Aykan Agan var, hemen seni soruyor. Müjdat ne dedi hava için? Önümüzdeki hafta ne olacak? Bana hemen söyle diyor. Ben de arada gönderiyorum böyle yazılı olarak bunları Müjdat'ım. Emeğine sağlık. Sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum sana da. Evet. Manisa Akhisar günü Müser Çolak. Teşekkürler. Hayriye Sultan'ın çiçekleri onlar. Aynen. Oya'nın bu ne kadar güzel bir çiçek fotoğrafı böyle ya. Almanya'da farklı çiçekler var galiba. Yeşil çiçek böyle. Kırmızı da böyle çiçekler var böyle yeşil. Lan yeşil olur zaten çiçekler. Bu farklı bir çiçekmiş ya. Haça, bunun adı ne dur da?

Delikanlılar gene ne tarafa gidiyorsunuz bakalım öyle? Mülayimoğlu güven. Şaba. Poz vermişsiniz yine harika. GRK'ne 1881. Haşim Aga Avustralya'da seni dinlemekteyiz. De Kırcaali'den Mestanlı'dan geldik buralara. Çalışmaya iyi yayınlar dilerim. Çok çok selamlar güzel İskeçemizden Avustralya'ya. Avustralya. Gürkan mı Gökhan mı nasıl isim olarak GRK ne yazmışsın? Çok teşekkür ederim sağ ol Avustralya. Açan oradan da dinleniyoruz tamam bir de Yeni Zelanda'da vardır. Gürkan gelirken kanguru yavrusu getirebilecek mi kanguru? Bizim buralarda yok. Güneşli Almanya'mızdan selamlar, iyi yayınlar. Yeliz Mehmet hanımefendi çok güzel çiçeklerle, çok güzel kahve fincanlarıyla harika fotoğraflar geliyor. Bugün Almanya'dan, bugün Almanya dinleniyor, çiçeklerine bakıyor. Güneşin tadını çıkarıyor. Yaşa! Gürkan, tamam. Oğlum Gürkan şimdi Avustralya'da gece değil mi? Sabah karşı değil mi oğlum? Bre adamlar uyurken bile bizi dinleyemeyen. Bre. Beşiktaş'ta Gürkan.

Ooo lamır lamır. Gökhan Pile öyle diyor Gökhan kardeşim. Ooo ramır ramır. Survivor, sizde en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Güven ol, sen ol, Milayim ol olsun, diğer arkadaşlarla böyle birbirinize yardımcı oluyorsunuz ya da gelip şu işi bir halledelim, topluca o işi hallediyorsunuz. O birlikteliğiniz, o beraberliğiniz, o samimiyetiniz, dostluğunuz harika. Bir ömür boyu devam etsin. Manevi dünyanız da gerçekten güzel. Sizler madde değil, birer manasınız oğlum. Güven'le geçen gün onu da konuştuk. Yani böyle birbirinize yardımcı olmanız, her türlü işlerde birbiriniz yetişemediğiniz yerlerde hemen Güven gidiyor, Aşım abisi gidiyor. Oradan Uğur çıkıyor, oradan Tolga geliyor, oradan Onur geliyor. Efendime söyleyeyim, oradan Survivor geliyor. Tebrik ederim sizi, gerçekten tebrik ederim. İşbirliğiniz, dayanışmanız, dostluğunuz harika. Makineye kuvvet, al bakalım.

öyle mi Balacığım? Vallahi unuttum. Çok çok affedersin. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, uzun ömürlerin olsun inşallah. Halaların halası. Spa demiş, doğru. Ne yazsa yeri var şimdi, ne yazsa. Bir akıl yazamı kışa mı kız?

Ne Olur Bilal'den, Survivor'dan. Bütün dostlara Ahmet Usta'ya, Tolga'ya şaba. Bütün tanıdıklara şaba. Dayıcım demiş, hiç cancağızını sıkma, cehennemde locadayız. Birinci kattayız hep beraber. Tövbe estağfurullah. Güven. Çevirme olacak mı, çevirme?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tesisat Mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
3: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Ksanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
4: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil, alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ ΑΕ εύχεται στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους για τη γιορτή του Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, με υγεία και ευτυχία.
7: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
8: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
9: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
10: Günün en sıcak, en taze durağı.
11: İbrahim İstasi.
10: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
11: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
10: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İbrahim İstasi.
11: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
10: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
11: Telefon numarası 2541 30 50 53, 693 63 65 628.
12: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
13: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
12: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε.
14: Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
16: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
17: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
19: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
18: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
19: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
20: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Kral FM, Kral FM News, zirvenin tek sahibi.
22: Er yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin Kral'dan. Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo, Kral FM.
23: Gürkaya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, Gürkaya. Tokalitora ile Gökçeler Asfalt Boyunda Poğaçacımız ve Espresyonist 1 ile Gökçeler'de Espresyonist 2 ile Yasıköy'de Gürkaya ve Mehmet. Tokalitora çalışanlarına, sahibi Gürkaya ve çalışanlara ve orada şu anda yemek yiyenlere de afiyet olsun. Kolay gelsin efendim. Bayram haftanız bereketli olsun. Bayramınız sağlıklı, huzurlu ve bereketli. Şans getirsin yine. İyilikten, güzellikten, mutluluktan yana nasibiniz bol. Gününüz aydın. Bayram haftanız bereketli olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Mevlam hepinizin ömrünü uzatsın inşallah. Sağlıkla birlikte tabii ki de. Memleketimin güzel insanı Gürkaya, kolay gelsin. Evet, Gürkaya Tokalitora poğaça dükkanıyla. Her sabah tazecik poğaçalar, Espresyonist 1 ile Gökçeler Asfalt Boyu, Espresyonist 2 ile Yasaköy'de Gürkaya ve Mehmet. Çok teşekkürler işbirliği için. Gusto Grill, Hüseyin ve Hasan, kolay gelsin. Platya'da biliyorsunuz saatin tam arkasında açılar yeni mekanlarını. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Ve tabii ki Gökhan Pile, altın kalpli çocuk. Günaydın Gökhan'ım. Her güzel insan iyi olmayabilir ama her iyi insan güzeldir. Gökhan çok çok iyi bir insan. Çok çok da güzel bir insan. Çok seviyoruz seni Gökhan Pile, çok. Beray, sana da günaydınlar. Malkoçoğlu ve Cidalı da günaydınlar. İyi haftalar. Bahçe biziz, gül bizdedir. Gördün tabii benim gülleri değil mi paylaşımımda? Güzel değil mi güller? Müjdat, bu ne? Ha? Bu Gürkan abim herhalde yeni sponsorluk, yeni anlaşma. Valla baya para kazanmış gene Gürkan abim, nasıl görüyorum. Paşa gibi kerata. Ne o kadar süslüyorum püslüyorum onu, tıraş yapıyorum. Kaşını gözünü falan makyajlar, fotoğraflarda güzel çıksın diye. Bizim de hayatımız kurtuldu, bizi de görür biraz be, işimizi yapalım herhalde. Yaz yaz sen onu, yaz. O bu gidişte beni bile tanımıyor artık. Arıyorum da şimdi işlerim var diyor. İş görüşmeleri yapıyorum diyor Müjdat. Vallahi bak. Sağ olsun canım, bazen eksik bırakmıyor bizi de. Arıyor, geleceğim mi lan diyor. Kazanıyor adam, kazanıyor Müjdat'ım. kendimizi onun yanına mı atsak, ne yapsak Müjdat? Ne diyorsun, bir fikrin var mı? Recep Bacanam hoş geldin, günaydın. Aşım Kral, Dilara'dan tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlara, Gumburlu'ya, Sarnıç, Gızikli köylerine, Adem'e, Ade'ye, Aylin'e selamlar. Lay lay lay. Hoş geldin Bacanam, hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum şimdiden sana, ailene, küçük İstanbul'a. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Alacım sesli mesajlara sonra bakarız, tamam mı? O kadar güzel mesajlar gönderiyorsunuz ki fotoğraflarla birlikte. Çok minnettarım efendim, istirham ederim, teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. O sizin güzelliğiniz. Sağ olun, var olun, bizlerle birliktesiniz. Erkan Baş ve Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu geçenlerde bizi dinlemiş. Ya sazan mı yapıyorsun oğlum? Sen tanıyor musun o insanların kim olduğunu, biliyor musun? Mehmet Ali Berant abi ne diyor bu ya? Sezgin. La bir git la. Warrior Blast 17 senelik mutlak tecrübeleriyle yepyeni dükkanında yeni böyle Pinakida'yı da koymuşlar, böyle tabelayı. Koyunköy'de yolun üzerinden geçerken görüyorsunuz artık çok rahat bir şekilde. Warrior Blast mükemmel, çok büyük bir deposu dükkanı ile yolun üzerinde kolaycık yerde hizmetinizde. Barış kardeşim Warrior Blast olarak Karahasan Et Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy'ünde. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler onlarda. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Plastiğin doğada belki yeri yok, lakin hayatımızda yeri çok diyor Bekir. Teşekkürler, iyi bayramlar diliyoruz şimdiden Warrior Blast sahibi ve çalışanlarına da. Milayim oğlu, oğlum program yaparken vallahi var ya bak, ya böyle ağzım dilim dolaşıyor senin yüzünden, sizin yüzünden, Güven'le birlikte. Toplayacağım sizin üçünüzde, seni, Survivor'ı, Güven'i. Götüreceğim Karasu'da, bırakacağım orada. Çakallar yesin sizi. Sakin olun lan. Haça bayramda ne yapıyorsunuz? Tam konuşuyorum böyle, fotoğraf gönderiyorsun Ali. Sonra Karasu'da bırakacağım sizi, koca ormanda. Ay yayan gelin oraya öte. O çakallar koşturmazsa size hav hav hav hav hav hav diye. Çok anarsın olsa dayı gel al bizi buradan, çakallar koşturuyor bizi. Ya uzun hayvanlar koştursun sizi. Allah'ım yarabbim. Bir dur la, bir sakin ol. Lay lay lay lay lay lay. Köstre Otman Yeri İhtiyar Mahalle, Kurdalan, Horozlu, Dolapan, Celepli, Fıçıllı, Emirli, Yasören, Nohullu, İnanlı, Kurdasanlı, Saltıklı, Koca Mahmutlu, Musfaklı, Körsallı, Sünnetçiköy, Dinkler, Elkenciler, Halıçlar, Kozluca, Elmalı, Beyköy, Şahin, Zinelli, Paşmaklı, Kireççiler, Duancılar, Yenice, Yalımlı, Yaşıköy, Balabanlı, Boyacılar ve Höyüköy, Paşevik, Bratankova, Taraşmanlı, Hasan Gedik, Cafer Mahalle, Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Alikaya Mahallesi, Han Mahalle. Bayram esenlikler getirsin bütün herkese, bütün köylerimize. Öyle ya canım Müjdat. Olmayacak olmayacak kadrolar gönderiyorlar de böyle bana. Ondan sonra Haşim niye şaşırdın kendini diyor Arzu. Şaşıracağım tabii. Yasak getiriyorum bundan sonra program esnasında. Radyo sunucunuz Haşim'e program esnasında fotoğraflar göndermeyin. Videolar göndermeyin. Çıkaracağım makineyi şimdi.

0: Siz gene bakalım nereye aldırdınız kendinizi bakalım. Ha Ali? Küçük İstanbul'dan resim yeni akşam yemeği. Afiyet olsun. Sana da iyi bayramlar dileriz. Bacanak demiş Recep Bacanak. Küçük İstanbul Mannheim'den aileyle birlikte. İşte mutluluk bu. Abidin Dino'yu görsem ben de gösterirdim mutluluğun resmini. Bir ressam olarak mutluluğun resmini yapamayabilir ama gösterebiliriz. İşte bu. Recep Bacanak kızlarıyla birlikte. Dilara, Melek. Yengenin adını hep unutuyorum Bacanak. Kızacak bize. Almanya'da olan kardeşim bas şoförü Frankfurt Kesterberg Havalimanı'nda çalışanlara herkese şapa. Glavki'yi unutma. Glavki, Orhan Mengo. Frankfurt Kesterberg Havalimanı'nda çalışanlara da kolaylıklar gelsin. Orada bir abi vardı, bir arkadaş vardı. İrfan Konde, Frankfurt Havalimanı'nda. İrfan geldin mi sen oğlum, ne oldu? Çok diyordun orada Alman çikolatası getireceğim gelirken, Almanya'dan çorapları getireceğim, cuma donu falan diye. Geldin mi İrfan Konde? Kozluş'a. Komutine gidiyor. İş gene diyorsun yani güve. İş meselesi. Götüreceğim ben sizi koca ormana ikinizi de salacağım orada. Coşkun. Nerede şey? Hani dedim Arkos buraya geldi dedin ya. İş bağlamaya gelmiştir bu oğlumu. Haydi gene. Oğlum ben size demedim mi göndermeyin böyle videolar diye. Dünyaca ünlü sporcuyuz. Dünyaca ünlü vücut geliştirme sporcusu. Ha böyle haberler gönder. Gabriel Gan'le 22 yaşında hayatını kaybetmiş. Serkan Süleyman. Ne kadar güzel bir kahve fincanı bu böyle ya. Bülbüller, güller, çiçekler böyle pembe güllerle kahve fincanı. Ne kadar güzel fincanlarınız var. Vallahi tebrik ederim. Afiyet olsun Serkan. Fal bakacağız mı dayıma? Başka frekansta duymuyor seni. Versen ver Coşkun bana gazı ver. Aydın Lefter'de uzun hayvan ne oluyor Aşim kardeşim? Ha, uzun hayvan şöyle. Hani böyle dilini çıkarıyor. Kobrası var böyle. Efendim anakonda manakonda. Senin aklın nereye gitti Aydın Lefter? Ha? Lefteriş. Ey memleketimin güzel insanı be. Voryaplast, hayatınızı kolaylaştıran çözümler ile hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezo mandilolar, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah, plastik kaplar, plastik poşetler, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi ve çok daha fazlası yepyeni mekanında, yepyeni dükkanında Voryaplast'ta Koyunköy Kimerya'da. Instagram'da Voryaplast Cash and Carry olarak bütün ürünlerini, iletişim bilgilerini, çalışma saatlerini görsel olarak da bulabilir, görebilir, takip edebilirsiniz. Yeni Koşandi Prosoposella'da Sezer'le Nedim nerede bugün? Sezer'le Nedim? Biri Almanya tatilde, İngiltere çalışıyor. Neredesiniz oğlum siz? Alo? Bal böcekleri, düdüklü tencereler, neredesiniz oğlum? Uzun hayvan, yılan tabi. O yani bu resim, üzerindeki resim bitmiş mi bu? Boş hali mi bunun bu? Hiç uzun hayvan görmedim diye Haşim kardeşim ondan sana sordum. Allah korusun bizi anakondalardan. Onların babakondası da var bilesin Aydın. İkiye ayrılıyor onlar, anakonda, babakonda. Babakonda da kendi arasında ikiye ayrılıyor. Ya. Bayağı uzun onlar. 10 metreye kadar böyle Afrika'da yaşıyor. Burada yok. Koca ormanda bizim şey var. Engerek var. Su yılanı var. Efendime söyleyeyim. Sarı asma var. Sarı asma kuşları vardı. Eskiden incirlere gelirdi. Sarı asma, sarı asma derdik. Onlar da kayboldu. Sarı asma var mı? Gören var mı? Baki sarı asma kaldı mı etrafta? İster kellas@gmail.com olarak da bulabilirsiniz Voryaplast'ı e-maillerle. Hadi bakalım kolaylıklar diliyorum.
1: στη μικρή, στη μικρή την πιτσιρίκα.
0: Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Sen Gürkan abi bana gönderdiğin gibi sakın yazma. Zaten bugünlerde çok agresif, hapları bitmiş, gene yeni haplar bekliyor Amerika'dan gelsin kendisine diye.
1: Ya stop.
0: Opa hele hele. Bu arrepedi mi? Piyanaftı. Güven piyana. Ali. Ali Bey. Traktörde oturmakla olmuyor o işler.
1: Stop. Ποιο είναι αυτό το μωρό?

Kadim o. Yaralı Ceylan'ım vay maşallah. Mehmet Ali Birant abi demiş kuş lastikleriyle avlardık sarı asmaları. Avladın işte bitti onunla. Etipüf. Hadi febuma siga siga. Tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür. Ne diyeyim şimdi?

Sende de kaç tane halı varmış be kardeşim Ali? Yıka yıka bitmedi bu halılar da be. Yeter, bayram geldi artık. Yıkanmaz. Arife günü temizlik olmaz. O olan oldu. Cumartesi, pazar ne yaptın?

Güven, Ali. Vazgeçtim, sizi Karasu'nun öbür tarafında bırakacağım. Koca ormanda bırakacaktım, vazgeçtim. Köprüyü geçtikten sonra orada bırakacağım sizi. Aşağıdan ama kayıkla götüreceğim sizi. Bayramı da böyle üçünüzü karşıya geçirip bırakacağım. İsterseniz Çimer'e gelirsiniz, isterseniz bir şişe su vereceğim sana yanınıza. İmkanlar dahilinde yani. Allah sizi inandırsın, program yapamayayım mı oğlum? Zavurma, eliniz ekmekte, aklınız avratta, vallahi billahi. Pekkan, bir şey söyle bunlara Pekkan. Kafetanlara Paradisos köyünden geçeceğiz. Orada kahve dalına acıdım yine size. Oradan birer kahve alacağım size Hasan'dan. Paradisos'da kafetanlardan. Tamam mı? Eşsiz bir coğrafi konumu ile akarsuların yanında serinlik ve huzur veren kuş sesleri, su sesleri, fevkalade mekan ile Tanera Kafe Paradisos'ta. Bakırcı markası ile çok çeşit dondurmalar geldi. Her türlü çiçekler, her çeşit çay, kahveler, pizzalar, mezeler ve çerezleriyle uygun fiyatlarıyla kafe. Tanera Paradisos köyünde. Hasan kardeşim orada. Ercüment abi, kolay gelsin sana da. Sakriya Neratu Paradiso, hafta içi ve hafta sonu saat 9'dan gece 12'ye kadar hizmetinizde. Instagram'da Tanera. Facebook'ta Tanera Paradisos olarak girin, görün mekanı. Şimdi gerçekten hakkım varmış diyeceksiniz. Kafe Tanera Paradisos.

Nedim'im hoş geldin. Karadeniz şivesinde günaydınlar abim. Uyaşım abim, merak etme ya, nedir buradır? Almanya yatır uyur tatilde. Nedim tabancayla boyuyor fıs fırs sanayide. Çalışıyorsun yani bugün. Dur durak yok Nedim'e benim gibi. Dur durak bilmiyorum, durmadan boyuyorum. Ama kulağım da radyodan ayırma ayırım. Haça sana tebrik ediyorum Nedim. Bravo kardeşim benim. Trabzon'un neresindesin sen? Ofluymuşsundur da. Pazartesi geldi çattı. Aşım abim mikrofonu yine neşe kattı. Ula bu ses gurbetçinin en büyük sevdasıdır da. Dertlerin tek ilacıdır da. Cümleten hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir pazartesi dilerim. Günaydınlar efendim demiş Nedim kardeşim. Canım benim günaydın. İyi bayramlar diliyorum sana ve ailene. La la la la la la la la. Hoppa geldim anca uyandık be. Haberlere bakıyorum da neler olmuş, vah vah vah. Yarıştasın abi, tamam ikinci gidiyorsun. Baktın birinci olamayınca birinci gidenin kafasına taş attın. Ya. merak ettik oğlum, o yüzden yazdım Sezer. Dedim nerede bizim bu İngiliz be? İngiliz Sezer. Hazır mısın bayrama? Yok, bizim buralarda bayram be. Çalışıyoruz diyor adamlar be. Everything is okay. How was the weekend? Kraliçe iyi mi? Bayramda canlı yine çıkaracağım Sezer seni, ona göre. Nedim'i de alacağım. Grup. Mermerleri yapıyor diye biliyoruz şimdi. Ama ne yapıyor? Mermerlere mi bakıyor? Melemetlerin meramet işlerine mi bakıyor? Halay başı. Aramadı bizi de diyor. Vallahi mi Coşkun? Dur bakayım, ben Mazçubi arayayım onu reklam arasında, şarkı arasında. Bakalım ne diyecek, neredeyim diyecek. Oğlum belki politik görüşmeleri falan vardır ha. Belli mi olur ona? Deniz kızları kurtarır bizi dayı, sıkma canını kara suya bıraksan bile. Deniz kızı yok orada, deniz anası var, dağlasınlar sizi. Dağlam dağlasınlar. Öyle ya canım. Sabahtan beri. Mahvoldum burada, maf. Sonuçta bizim de bir canımız var. Can bu istiyor. Ört telefonu, ört güven. Kırcalili Mediko Dental Doktor Ali. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimliği, modern implant tedavileri, 10 yıl sertifikalı ve garantili implantlarınız. 3D tomografi ile doğru teşhis ve planlama. Ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunulmaktadır. WhatsApp numarası doktorumuzun Kırcali'de, Kırcali Pazar yerinde Bulgaristan'da, 00-359-89-777-69-86. Hızlı söylemiş olabilirim. Lakin siz Facebook ve Instagram'da da Live Medico Dental bitişik halde yazdığınızda bütün iletişim bilgileri şak diye ekranınızda gelecektir. Ştav. Kırcali Pazar yerinde Bulgaristan'da Doktor Ali. İyi bayramlar diliyoruz Doktor Ali'ye de, Kırcali Bulgaristan'a da. Ne kadar çabuk geçiyor ömrümüz. Bayramlar senede bir defa geliyor diyoruz ama sanki diyoruz ya dündü daha Kurban Bayramı, ne çabuk geldi değil mi? İşte böyle geçiyor ömrümüz. Denk durun kızanlar, denk durun.

Mehmet Ali Bülent abi, o bana gönderdi. Ne haber? Eski değil mi ya? Fotoğraflara baktım. Şimdi Xantin News da paylaşmış. Sanki bana eski gibi geldi. Geçenlerde de öyle bir haber paylaşılmıştı. Ondan diyorum. Eyvallah Baladay. Teşekkür ederim. Sezer kardeşim, ne zaman istersen bir telefon uzandayız. Kolay gelsin bakalım. Nasıl gidiyor evde böyle dinlenmek, dinlenirken dinlemek? Kahveler falan böyle, he? Sezer.

0: Evet, bayramda program olacak kısmetse. Bir şaşkınlık olmazsa, bir değişiklik olmazsa. Hakkam, Hakkam günaydın, günaydın. Hakkam.
1: Απόψε θα ήθελα να έρθει.
0: Şeyh Memnun Rüstem kaportacımız La Marina's Aftokiniton Gökçeler asfalt boyunda kaporta işleri, La Marina onarım ve düzeltme, komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra otoboya ve cilası. Çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, çok çok uygun fiyatları artık size uzak değil Gökçeler'de. Taban döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği Şeyh Memnun Rüstem'de Gökçeler'de. 2541 032 992 693 2313 283 283

Selam. French Press'te demleyeceğiz birazdan kahveyi. Hı. Sofistike adamız ve selam. Modernsin sen, modernsin. Orijinal adamsın benim için var ya. French Press ne oğlum? Konuşsana Türkçe baş Sezer be ya. French Press'te demleyeceğiz birazdan kahveyi. Prensa makinesi bastırıyor kahve nasıl iş ya? Çalkalasan oradan bir Türk kahvesi kendine ufacık bayağı değil mi? Fal bakarsın üstüne. Hem sen bugün niye çalışmıyorsun hayırdır? Lan yine kraliçeden izinlisin değil mi lan? La oğlum Sezer valla. Çok tanıdıklarım var. Büyük kafa oldun İngiltere'de. Büyük kafa oldun. Ben sana demedim Müjdat. Agresif adam, agresif. Agresif be. Kendinden bile başa geçemiyor Müjdat'ım. Bırak seni ilgilenme Gürkan abim, bırak. İnsan yaşlandıkça öyle oluyor demek ki. Adamın yaşı 62 oldu mu oğlum? Kızmış okumadı. Yanlış yere gönderdin. Haşim'e gönder dedi. Yayında esprili dille, lakin birkaç dakika sonra eğer birileri insanın dedikodusunu yaparsa gün gelir karşılık bulur şeklinde yorum yaptı. Aa, hiçbir şey anlamadım. Anlama zaten. Yorma sen aklını. O ne söylediğini bilmiyor artık. Çok şaşırdım. Akşam konuş bir neden incinmiş. Anlamadım. Ben de tamam sorun değil. Kolay gelsin. Hiç kafacına takma. O yaralı bir ceylan. Hiç kafana takma. O bana neler söylüyor sen biliyor musun? Ağzı laf yapabilir. Lakin dento en noi repedimi. Borina le ya la dene noi. Anladın mı? Söyleyebilir. Lakin kalbi başka türlü duruyor. Takılma sen ona, bırak. Onunla bir ben baş ediyorum. Günaydın aşmam, kolay gelsin. Dün neredeydin, niye gelmedin demiş Pekkan'ım. Vallahi son anda gelecektim, yetişemedim mi Pekkan, kusura bakma. Bir dahaki sefere tamam. Gelecek sezon Süper Lig'de olacak takımlar. Çorum, Ahmet Sportif, Erzurum, Eyüp, Gençler Birliği, Kasımpaşa, Gaziantep, Alanya, Kocaeli, Konya Spor, Rize Spor, Samsun, Göztepe, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Galatasaray seneye yok mu Süper Lig'de? Ah, niye öyle? Bir şaşkınlık, bir şey mi oldu acaba? Ne oldu? Galatasaray seneye Süper Lig'de yokmuş. Allah Allah. Ha, onlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.

kısmetse öyle babacanım. Bugün dinleniyorsunuz ama yarın çalışıyorsunuz. Yani bayramda Arife ve Arife'den sonra bayram günleri çalışacaksınız. Full arbeit, full arbeit. İrfan Konde hoş geldin. Sesli mesaj. Biraz sonra bakalım onlara İrfan. Frankfurt Havalimanı'nda sen bırak teyyareleri, uçakları, ta gel buraya Karaçanlar'a, Kozluca'ya. Uçakları kim kaldıracak İrfan? Ah bayağı ah. Bize gelen bizden beter.

Kardeşim gördün mü Çorum Sporu memleketinin takımını? Görmedim Ömer. Takip edemedim, hayırdır? Süper Lig'e mi çıktınız? Galatasaray yokmuş bu sene Süper Lig'de. Onun yerine Çorum Sporu mu aldılar acaba? Ne bileyim, öyle yazınca. Spring Bank Holiday. Yes, what means Spring Bank Holiday? Monday 25 May 2026. Okay. Her sene Mayıs'ın son pazartesi tatil. Var böyle belirli günler her yıl. Bank Holiday deniyor. Asıl olay Hull City Premier Lig'de. He? Evet. Olayın mühimmiyetini şöyle anlatayım. Acun gömlek giymiş, siyah tişörtten başka bir şey giymeyen adam. İngiliz oldu o da. İngiliz Acun. Hull City Premier Lig'de. İster misin Sezer bu sene şampiyon da olsunlar? Geçen sohbetimizde konuşmuştuk ya, ikinci ligden şeye, Premier Lig'e çıkıp da şampiyon olan takım vardı İngiltere'de. İngiltere tarihinde, İngiltere futbol tarihinde. 4,5 dakika sonra reklamlara gideceksin, ne yaparsan yap diyorlar. Canım benim. Kalimer Aga, Galatasaray'ın bu takımlarla oynamasını istemiyoruz. Zaten yoksunuz bu sene Süper Lig'de, hoş geldin abi. Tuğrul Mümünoğlu acaba memlekete bayram için mi geldi? Yoksa bulunduğu yerden mi sallıyor?

Kurul abi sen fotosentez yapmıyorsan mı abi? Ne bileyim şimdi öyle yazınca. Sakarya'da Tuğrul Müminoğlu'ndan bütün dinleyicilere şaba. Gurbette olan herkese şaba. Galatasaray Süper Lig'de değilse nerede oynayacakmış? Premier Lig'de oynayacak Galatasaray bu sene. Söylemedi demeyin bak sürpriz. İlk defa çıkıyorum burada Kral FM'den. Galatasaray sene Premier Lig'de. Açtı çünkü kendini artık açtı.

Kafe Stopolio Top Alert Van Alektor 1 ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda, Alektor 2 ile İskeçe Zuagoras 83'te, Gökçeli Asfalt Boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da bulabilirsiniz. Olla tapanekala. Bu sene şampiyon Ahmet Spor. Ya da Gökçeler olabilir mi acaba? Alektor 2 Zuagoras 83'teki dükkanda bütün tavuk, rola tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve tavuk çorbası. Ve kumpir. Top Ali Rıdvan, teşekkür ediyorum kendisine. Siparişlerinizi eFood ve Box'tan da yapabilirsiniz. Instagram'da Alektor 2019, Facebook'ta Alektor 2 Xanti olarak takip edin. Alektor 1 ve 2 dükkanlarını. Top Ali Rıdvan, Alektor 1, 2, Cafe Pistopoli'ye teşekkürler programımıza yaptığınız değerli katkılarınız için. Hola, tapane cala.

0: olursa hep biz de yomaste.
1: Galatasaray olursa jimnastik takımı şampiyon olamaz.
2: Sen kendin kaşındın al.
1: Rahmetli Süleyman Seva'nın bir lafı var Turul Aga. Sen iyi tanırsın Süleyman Seva'yı. Diyor ki iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diyor. Artı rahmetli Profesör Doktor. Anladın onu. Yaşar Nuri Öztürk hocam da öyle diyordu. Biz iyi insan olalım da ondan sonra iyi Beşiktaşlı oluruz hocam.

Tuğrul Mümünoğlu demiş ki biz Nihat Hatipoğlu'nu dinliyoruz. Farklı bir cevap da beklemiyordum zaten. Ya bu şavuk dünyada bakan doğru yolu bulabileceğiniz misiniz? Evet ablacığım okudum. Gelince sana verebilirim istersen. Harika bir kitap.

bakalım, ha bakalım ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek kıymetli dostlarım? Lan yaz mı geçecek? Vay bre, vay bre. Şimdi bu kadarla idare et bakalım. Tamam, hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Can fotoğrafçılık, canlı arabalar kolay gelsin. Gökçeler asfalt boyunda. Aşkınızı, geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren, fotoğrafçılıkta ve video çekimlerinde muhteşem eserler yaratan dostumuz. Can fotoğrafçılık, Gökçeler asfalt boyunda. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri. Sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında. Ayrıca da drone teknolojisiyle hazırlanan enfes videolar. Yurt içi, yurt dışı çekimler. Portre çekimleri, stüdyo veya iç ve dış mekanlarda. Aile, çift, hamilelik video ve fotoğraf çekimleri. Can fotoğrafçılıkta, can fotoğrafçılıkta Gökçeler'de. Son teknoloji fotoğraf makineleri, videolar, drone teknolojisiyle benzersiz çekimler. Can Wedding Fotoğrafı, can fotoğrafçılıkta. cn.wedding.fotografi ve diğer hesabı Instagram'da Can Kehayaoğlu. Takip edin, pişman olmayacaksınız. Kolay gelsin Can. Lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay. Lay lay lay lay lay lay. Ben nereden bileyim senin cama geldiğini? Hah, ay Allah. İnsan bir haber eder. Alo der, alo. Alo, alo, alo. Breh, gazoz kapağı. Sezer, never walk alone kardeşim, never walk.

Aykan aga bitirdin mi iş cazlarını, tamam mı? Avustralya'da bizi dinleyenler. Avustralya bugün katıldı arkadaşlar. Yeni yeni dinlemeye başladılar herhalde. Sezer, Nedim. Avustralya'dan arkadaşlar. Arkadaşın adı da Gürkan. İlk başta okulda dedim Gürkan abim sazan yapmasın, bana yazmasın. Yapar çünkü. Böyle var böyle hucazları. Yok, o doğruymuş gerçekten. Sonra D'den de aradılar. Deyaks'tan aradılar. Avustralya'dan dedi aradı arkadaşlar diye. Dedim be, bak buraya be. Pandora'nın sihirli kutusu açıldı bir kere. Hadi bakalım kalimeralar, güzel bir hafta, güzel bir bayram haftası. İyi bayramlar diliyorum hepinize. Bu dünyada da öbür dünyada da. Osteki tu Bobo Seydan İdris. Bayram günü açık değil galiba. En son konuştuğumuzda öyleydi Seydan'ım. My friend, can you hear me? Celebration Day. Seydan, sen de fotosentez mi yapıyorsun oğlum? Neredesin sen? Tamam, öyle olsun. Hiç acımıyorsun yani insana. Tamam, çıkartırım bunun acısını. Hey. Çok fena kızanlar çok. Katip Bey, yaz bakalım oraya 2-0 diye. Benim katipler de Nazif ablacığım kendi havasında. Bayram yemekleri tarifleri, bayram yemekleri önerileri gelsin bakalım. Nazife ablam, Aslı, Arzu Hanım. Ah, Arzu Hanım doğum günü telaşında. Sabah bir yazdı, hiç uğraşma benden Aşim dedi. İşlerim var, kulağım sende. Börekler çörekler yandı kız.

Hayrettin Rahim Beyefendi, hoş geldiniz efendim. Selam, nasılsınız? Hayırlı yayınlar. Selamla karıcığımlara ve Sünetçi köye, ha, eşinize. Teşekkürler Hayrettin Rahim Bey. Çok selam gönderiyor hanımefendiye ve Sünnetçi köye. Teşekkürler. Kral Efendi'den de çok selamlar. Saygılar efendim. Hayrettin Rahim Beyefendi. Tosteki tu bobo beşlerim neşmüş bir kapaş. Kapa. Ah be, şaşırdı gene bu. Şaşırttırdı gene beni. Müşteri diyecektim. Möşteri dedim. Baksana baya. Ah baya. Bir dakika müsaade verin bana. Ya bu kızan şaşırttı beni gene. Allah seni bildiği gibi yapsın.

Tamam efendim, ben şimdiden bacanağına, ailesine. Şaba. Küçük İstanbul'a şaba. Kral efendiden dinleyicisine şaba, iyi bayramlar. Ya bu ibret alem olsun diye bak soracağım. Hırpalayacağım ben seni, göreceğiz. Cafer. Tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür Cafer.

Ya ya tabii Sezer. Kaç tane tıraş var dükkanda sen biliyor musun? Programdan doğru saat 2.30'da randevu var. Akşam 9.30'a kadar. Ya Sezer. Elime belime kuvvet. Fındık mı yiysem? Çikolatalı fındıklı çikolata mı yiysem? Enerjiyi nereden alacağım Sezer? Yaz bakalım dayına biraz enerji için yiyecek maddeler falan böyle hani.

Enerji içeceği demiş Ali Bey. İçmiyorum ben öyle şeyler. Ağzıma koymam ben öyle şeyler. O enerji içeceğini içeceğime ayran içerim daha iyi. İçmeyin kardeşim o enerji içeceklerini. Gerçi o kırmızı boğalar, yeşil maymunlar falan filan ne bileyim işte. Yani panayır maymunu gibi. Ne bu ya? Ah be ya. İçmeyin oğlum o enerji içeceklerini. Samimi söylüyorum bak Ali. Vallahi onu içene git. Üzüm suyu iç, ayran iç. Çok ciddiyim bak. Kalbe malbe zarar onlar. Kuru üzüm, fındık, ceviz ye. Oğlum senin aklın nereye gitti yine Allah seni söyledi ya Rabbim. Ağan igin, ağan igin. Enerji diyoruz oğlum, enerji. Enerji, enerji. You know?

Sezen hazır mıyız? Cappuccino. Kral FM'in sesi kıtaları aşmış, ta Avustralya'ya kadar ulaşıp gönülleri sarmış. Dünyanın öbür ucundan bugün aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize kocaman bir hoş geldiniz diyorum. Nedim diyor bunları benimle birlikte. Okyanus ötesindeki o güzel yüreklere selam olsun. Bu şahane aileye katılan herkes dertten kederden uzak dursun. Aç ses aşı abim. Sesimiz tüm dünyaya dalga dalga yayılsın. Frekansımız her daim zirvede kalsın. Razda. Bizim kendi hazırladığımız o muhteşem karışım vardı ya abim. Al onu bak. Al onu bak dalgına, tırman düz duvara. Nasıldı be Nedim, unuttum ben onu. Düz duvara çıktıktan sonra unuttum ben onu. Maksat duvara çıkmakmış demek. Ballerina mı cappuccino mu Sezer? Neydi o be Nedim? Sal bakalım yavaş yukarı. Sal. Ört telefonu, sal bakalım. Söylemeyeceğim kimseye, sal.

Bu yeni enerji yiyeceğimi, kır iki yumurta tereyağını enerji gelsin Aslı demiş. Tereyağında kolesterol var, yiyemem. Nein. Aslı.

İmara bu da diyor şarkıda. Kanal FM'in çiçeği Aşim Çolak özel Milka çikolatasındaki ineğin doğal halini buldum. Makyajsız böyleymiş. Mavi değil miydi o inek be ya? Güven nerede buldun oğlum? Gerçekten doğalmış ha. İnek bana mı bakıyor, ben mi ineğe bakıyorum Güven?

Enerji içeceğine yeni bir bakış açısı getirdi. Yeni bir boyut kazandırdı Sezer kardeşim. İçeceğin iki tane kırmızı öküz. Mesir macunu da olur. Sadrazam power. Ne yaptın be dayı? Yeni gelenlere bir uyarı, kahve gibidir program. Bir defa başlayınca bırakamazsınız. Avustralya'dan başladılar bugün dinlemeye. Yalnız şu iki tane kırmızı öküz, mesir macunu dayı, onları kalbe dokunur. Kalp var oğlum bizde. Belirli bir yaşımız var yani, 36 yaşında. Sezer ne yaptın be oğlum? Bir tane de değil, iki tane. Oldu olacak, buzla karıştırayım onu. Rus suyuyla. Oğlum sen dayına acımıyor musun hiç? Sezer.

0: Sezgin demiş ki, çilekleri güzelce yıkadıktan sonra üstüne biraz çikolata, onlarla birlikte yiyin. Çilekleri çikolatayla yiyin. Oğlum siz bu enerji olayını niye ters anladınız böyle? Allah'ım ya. Azizim, enerji diyoruz. Enerji fotosentez yapmayacağız, tamam mı? Allah'ım yarabbim. Oğlum siz nasıl güzel insanlarsınız böyle? Çilekleri güzel yıka, üzerine çikolata. Allah. Doğum günü pastası mı yapacağız? Nazif ablam göndermiş, bayram tatlısı baklava, yemek olarak fırında tavuk, patates, pilav, salata, çorba yaparım diye düşünüyorum. Bereketli olsun sofran. Bu arada bir ara internet gibi bir şeyler söylediysen de duymadım demiş. Yok, bunları söyledim ablacığım. Dobro utro veya dobro utro veya. Bu ne? İsmet'si. Hazırlıklısın sen, hazırlıklısın. Aşım sevdi seni lan oğlum. De böyle gel bana, bunlarla gel bana. Çilek çikolata işin rengi değişti. Krem şanti de al abi bir tane. Ya doğum gününe gidiyor Sezer. Tamam. Sende de yok yok bakıyorum maşallah.
1: Hadi be sofçu be, hadi be.
0: Hadi bre dobro be, hadi be, hadi be. Hadi bakalım be, dondardan be, hadi be. Eyvallah Pekkan'ım, teşekkür ederim. Enerji için bol bol ceviz ve bal. Tamam. Gitti program gene. Sizden ötürü, sizden ötürü. Güneş Gold yepyeni kampanyası var Güneş Gold'un. Güneş Gold 2 Haziran'da açacak efendim. Şu anda bayram dolayısıyla kapatıldı. Kapandı daha doğrusu. Yani tatildeler. Atilla'yla Bey'le gün sabah bir sesli mesaj üzerinden görüştük kendisiyle. 2 Haziran'da açılacak Güneş Gold. Sezon, nişan, düğün alışverişlerinizde sezonda, düğün sezonunda sözleriniz nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Gitti program be, gitti de bir bağ aldırırlar enerjilerden gene. Ama denk dursanız azıcık siz. Ah bayağı. Ara yara batmışsın. Bakın ne geldi başımıza gene. Ah bayağı. Kahrolsun kapitalizm, yaşasın sosyalizm. Ne alaka lan? Buna da estikçe geliyor. Deli Kadir hayırdır, sen kayıptın bir ay zamandan beri. Dur azıcık şimdi, bir dakikacık bekle. Efendim, düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold'un yepyeni sloganı ile birlikte. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. 2 Haziran'da açılacak dükkan. İskeçemizde kuyumculuk adına marka olan bir isim Güneş Gold kuyumculuk Mihail Karoli 22A'da ve yatırım olarak da konuşabilirsiniz Atilla ile, oradan istiyor alabilirsiniz. İyi tatiller, iyi bayramlar diliyorum Güneş Gold sahibine ve çalışanlara.

Çamlar altında da olacak termoterapi şirketi, reklamlardan sonra onlarda. Çamlar altında kolay gelsin Ender Mehmetoğlu. Sezer ne gönderdin? Dayının koleksiyonu güzelmiş. En ufandan en büyüğüne doğru. Bakıyorum göbek de bulmuşsun. Zubrowski. Aa, ona dikkat et. Gözüm kapalı bilirim onu. Zubrowski. Hop hop hop hop hop. Sezer bana cumartesi pazar böyle ucuz bir bilet bulsana kardeşim. Cuma cumartesi pazar olur. İngiltere şöyle 3 gün kafamı dinleyeyim geleyim sana kadar. Müsaitlik varsa. 3 gün yeter.

0: Bu banda karşım o kozmos banyo kaynı bro. Siga ne? Uzaktan çekmişsin fotoğrafı, yalnız pek net göremiyorum onu. Mayo var mı? Yok mu?
1: Hastasıyız baba.
0: Hastasıyız dayı. Hastasıyız dede. İnsanlar yavaş yavaş banyo yapmaya başlamışlar. Geç bile kaldık. Karpuz kabuğu denize düşeli çok oldu da yağmurlardan bir türlü. Spartakus Kung Fu Okulu'na çok çok selamlar. Güngör Asaloğlu, selam arkadaşım. Bizim horozları kesemiyorum, kesecek. Arıyoruz, iyi yayınlar. Andy Di Marcos kesiyor onlar, Aykan Duman. Samuray kılıcı var onda Güngör. Yay! Nagasaki Suzuki Yamaha Honda. Çat gitti. Sende de mi horoz var be? Çok horoz var piyasada, çok. Güngör.

Azizim, sevdanın oduna pek güvenilmez. Tutuşursan eğer kolay sönülmez. Bu yolun hükümdür, geri dönülmez. Canına kıymazsan seyahat etme. İyi bak kabına, olmasın delik. Boşuna taşırsın gider gündelik. Anında olmalı ettiğin iyilik. Alem duysun diye inayet etme.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Raif, bugün birazcık dinlendin değil mi? Günaydın bütün Kral FM, günaydın Aşım Ağam. Bugün geç uyandın. Yok sen, hiç önemli değil Raif Ahmet. Birazcık dinlenin bugün. Her gün arbayt mı olurmuş? Mert, teşekkür ederim. Sezgin, sağ olasın kardeşim. Güzel dilekleriniz için hepinize ayrı ayrı, hem size hem ailelerinize iyi bayramlar diyorum. Güzel bayramlarınız olsun. Bayram haftasındayız. Hüseyin Lütfoğlu, teşekkürler. Sağ olasın dayıcım. Görüşürüz. Çok çok selamlar. Sayıloğlu Günay. Black Aki Fayans Kolası, Sigma Fayans Kesme Makineleri, Drostik markasının bütün ürünleri. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla sizin için Sayıloğlu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Aragi Çaldar 124 İskeçemizde Sayıloğlu Günay. Tosteki Dubobo, Seydan İdris, Pelegeti Bekirli'de. Yemekler ve Euro Döner Ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, duman üstünde uygun fiyatlarıyla lezzetleri deneyin. Bekirli'den ustamız. Mangalbaşı lezzetler. Aynen, mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler. İdris Seydan, Tosteki Dubobo Seydan İdris. Instagram'da Tosteki Dubobo olarak takip edin ve yepyeni güzel bir lezzeti var. Ciğer şiş. Onu da bir deneyin derim gitmişken oraya kadar, Bobo'ya kadar. Bobo, my friend. How are you today? Where are you today? Bayramda açık mısın? Cep telefonu 2534-031-202-698-7596-105'te. Telefon numarası. Ot elektrikçisi, elektrologos, haftaki Newton Ahmet Sami. Aykan Agacım, hazırlan. Ege yöresinden, Muğla yöresinden iki tane güzel türküyle kapatacağım programı. Çok hoşuma gidiyor bu türküler, var ya böyle Ege tarafında Efe türküleri böyle. Aynen. Güler yüzle başlayan haftanız, bu bayram haftası yine kahkahalarla devam etsin inşallah. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın. Keyifli bir bayram, keyifli bir bayram haftası diliyorum efendim. Cem'i cümlenize.

0: δεν φεύγεις από μένα.
1: Otoelektrikte son nokta. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden diyor Elektrologos Afteknüton Sami Ustam. Gökçelerden kendisi, tanıyorsunuz Ahmet Sami Ustam'ı. Otoelektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Elektrik, elektronik yedek parçalar, ot elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'nin. Dermayı kuştu soktu, soktum vuruyor da. Benzinci alan bir dizin yanındaki yeni dükkanında. Galafem ailesi çalışanları ve ekibi Ahmet Sami Ustam'a Elektronik Uzaf'ta günü dönen iyi bayramlar diliyor. İyi proyeni istasi ise Ahmet Ustam. Günlük doğal, kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle pazar hariç her gün hizmetinizde. Yaka Pullman Durağı'nın tam karşısında Ahmet Ustam. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli, çikolatalı, poğaçaları, börekleri, çok çeşit tostlar ve sandviçleriyle Yaka Pullman Durağı'nın karşısı Panagi Çaldari 94 Santi. Facebook ve Instagram'da İpro'nun istasyonu olarak takip edin.

Ali Bey bu ne? Free House. Coffee Free House. Yeni mi açılmış bu? How much is it? Hey. Hırpalacağım sizi var. Kırk gün gezersin kırda ama bir gün rastlarsın kurda. Ali Bey.

Artık lezzetiyle, kokusuyla, tadıyla, görünüşüyle mükemmel altın değerinde bir sıvı zeytinyağları. Doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi. Vistoni'de zeytinyağları Yalınlı Koptero'da, ayrıca Almanya'da. www.vistoni.de'den bütün iletişim bilgilerini Batı Avrupa için bulabilirsiniz. Yalınlı'daki El Trevio Vistoni'de olive oil. Bir deneyin, bir tadın. Sıcacık ekmekle bandırın o zeytinyağlarını. Harika lezzet. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalımlı'da. Şunu da ilave edeyim. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon içinde bereketli bir yıl diliyor.

Ayhan Agacığım hazır mısın? Hazır mısın Ayhan Agam? Hazırsan hemen gönderiyorum türküyü, tamam mı? İki tane arka arkaya. Bak dinle bakalım. Çek Gülo'yu yan tarafa, Gülo'yu. Yenge de diyecek Gülo kim ya? Ayhan Agam yanında Gülo kim diyecek. Bende o iş. O bende. Ben kurtaracağım seni.

Kanka'cığım çok açma, rahatsız etmeyelim insanları orada. Sihire bakmasın sonra insanlar, sihire bakmasınlar. Desinler bu gül olan geçiye. Sakın senin arabada ekosistem adam var. Ha? Yapma bakalım. Yaşayın canlar.

Hepinize çok çok teşekkür ediyorum efendim. Milli ve dini bayramlarda toplumun kültürel değerleri korunmuş olur. Aynı zamanda bu değerler gelecek nesillere de aktarılır. Bizim sayemizde, büyüklerin sayesinde bu çok önemli. Varlığımız için de önemli. Manevi dünyanızın gelişmesi, huzur erişmemizin temel değerli olan, kültürümüzde gerçekten çok özel yere sahip olan bayramlar, bayram haftaları. Hepimize, esnafımıza, çiftçimize, el işiyle uğraşanlara, ev hanımlara en içten ve pozitif bir şekilde bereket getirsin, sağlık getirsin. Bayramlarımız, varlığınız ve varlığımız daim olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum. Yıl

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
4: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
5: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
6: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
7: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, birinci kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
8: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 10.87'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldarı 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldarı 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
2: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
1: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kalitesi.

0: lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 2541-08-3320.
1: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
2: Kotapliktiko.
1: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
2: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
1: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
2: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
1: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 2541-077-066.
3: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi...

Kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtim.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
3: Latif ile Feryas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
4: Από την Αλέξανδρος ΑΕ Βιομηχανίας Χειροδέματος Ξάνθης, πολλές ευχές για καλό Μπαϊράμ με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Αλέξανδρος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελβίων.
5: Kireçlenme, romatizma, boyun sırt bel ağrıları ve fıtıkları, kas hastalıkları, osteoporoz, menisküs, bağ ve diğer spor yaralanmaları için fizik tedavi ve kayropraktik. Baş ağrısı, migren, vertigo, sırt ağrısı, alerjiler, sigarayı bırakma ve kilo vermek için akupunktur tedavisi, tamamlayıcı tıp olarak kuşaktan kuşağa aktarılan hacamat uygulaması. Hepsi fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi Özal Ahmet Hasan'da. Panayi Çaldari 34-36, 1. kattaki fizyoterapistiniz Özal, herkese hayırlı bayramlar diler.
6: Leoforo Stratı 16'da hizmet veren İmam Nuri Sıhhi Tessat mağazası, kaliteli ürünleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla sizlere hizmet sunuyor. İmam Nuri ve çalışanları olarak bayramın tüm evlere huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni eder, herkesin bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
7: 1987 yılından beri sofralarınızı yerli besilerden en taze, en lezzetli et çeşitleri ve kendi imalatları şarküteri ürünleriyle donatan isim. Bandak Et Marketleri. Günlük sofralarınız, davetleriniz veya bayram sofralarınız için 1987'den beri nesilden nesile sizin tercihiniz. Bandak Et Marketleri bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, mutlu bayramlar diler.
8: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
9: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
8: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
9: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
8: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
9: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: paşa paşa paşa. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Bayram sofralarının olmazsa olmazı Amfeon pastaneleri. Damaklarda tat, gönüllerde iz bırakan lezzetler. Şuruplu tatlılar, pastalar, turtalar, ikramlık çikolata çeşitleri, tatlı ve tuzlu kurabiyeler her zaman taze, her zaman Amfeon kalitesinde. Odrison 12 Kireççiler'de ve Platanos 5'teki Amfeon pastaneleri sahipleri Mehmet Aysel, Bahri ve Cansel herkese hayırlı bayramlar diler.
3: Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde ilk kadın psikiyatrist Doktor Meltem Kırcalı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni eder.
4: Kimerya Koyunköy'de bulunan Kimerland İstikbal, modern ve şık mobilya seçenekleriyle evlerinize konfor ve estetik katıyor. Kimerland İstikbal olarak tüm halkımızın bayramını kutlar, bayramın evlerinize neşe, ailelerinize mutluluk ve yaşam alanlarınıza huzur getirmesini dileriz.
5: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τα σίδερα και τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι, ανακύκλωσέ τα. Για απόσυρση οχημάτων και κάθε τι που χρειάζεται ανακύκλωση, αφήμουν τζάκι στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Ευχές για καλό Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας με υγεία.
7: Tavuğun en lezzetli hali Kotap Likliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotap Likliko yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İri 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotap Likliko bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
8: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenay ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, ske pastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi Chef's House.
9: Everest, doğa sporlarının uzman mağazası. Doğa yürüyüşü, dağcılık, su sporları, av ekipmanları, kamp malzemeleri, tırmanış, dalış, avcılık, kısaca doğa aktivitelerinizi için

0: aradığınız her şey. Everest, doğayı bizimle keşfet. Rokumi 36'daki favori mağazanız Everest, bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Oto Kaporta ve Boya Hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala Yolu Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Karahasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldere 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Karahasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto Kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şase ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Xanti Kavala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Yoğun bayram trafiği mi? Bizimle her şey yolunda ve güvenli. Uzman ekibimizle aracınıza en iyi bakımı sağlamak için Santi Kavala yolu 3. kilometredeki servisimizle hizmetinizdeyiz. Kiracı Erkan, Lombarda Yaz, Triandafilos Otomobil Servisi. Bayramınız kutlu olsun, bayram yolculuklarınız güvenli ve huzurlu olsun. İyi bayramlar.
1: Lezzette sanatı ve güvenilirliği ilke edinmiş, üretimde hijyen ve temizliği ön planda tutan isim. Kara Hasan Et Marketleri ve Şarküteri Ürünleri, Kimerya'da ve Panayi Çaldere 58'deki mağazalarımızla yerli besiden kendi imalatımız olan ürünlerle sizlere bayramda da en iyi hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kara Hasan Et Marketleri ailesi olarak bayramın getirdiği bereket, mutluluk ve huzurun sofralarınızı süslemesini temenni eder, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz.
0: Tavuğun en lezzetli hali, Kotaplikliko. Özenle hazırlanan, saf ve lezzetli baharatlarla tatlandırılan Kotaplikliko, yıllardır damaklarınızda iz bırakıyor. İro 1087'de tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip güvenle sunan Kotaplikliko, bayramınızı kutlar, mutlu, tatlı, lezzetli bir bayram geçirmenizi diler.
2: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
3: Οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας αξίζουν τη λάμψη που τους αναλογεί. Βαλσάμιση Vincent Catering. Σας ευχόμαστε κάθε σας εκδήλωση να είναι γεμάτη χαρά και μοναδικές γεύσεις. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ. Με υγεία και ευτυχία.
0: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sağda bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
4: Bayramın lezzet durağı Chef's House. Kalenci Şenayi ve ailesinin sevgiyle işlettiği Chef's House'da sıcacık börek çeşitleri, kahve ve fredolar, tavuk ve dana döner, skepastiler, pita club, club sandviç, burger, pizza, salata, lahmacun ve kelle paçaya kadar birbirinden özel lezzetler sizleri bekliyor. Koptero Yalımlı Köyü, Platia'daki Chef's

House sahipleri Kalenci Şenay ve ailesi tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler. Telefon 25 34 0 243 82 ve Instagram adresi

0: gününüz hep gülümsemeyle dolu olsun. Hayırlı bayramlar.
1: İnşaat Malzemeleri Yapı Marketi Kartal Cemil. Alanında en tecrübeli, en iddialı. İnşaat sektöründe saygın firma. Kum, tuğla, kireç, kiremitten plastik ve metal su borularına. İstediğiniz renk boyayı üreten boya makinesiyle Berling ve Rotex'in en zengin renk çeşitlerine kadar inşaat alanında aklınıza gelen her şeyin en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Kartal Cemil'de. Sünnetçiköy Arabacıköy arasındaki inşaat malzemeleri yapı marketi Kartal Cemil ve çalışanları bayramınızı kutlar, daha nice bayramlara erişmenizi diler.
2: Oto kaporta ve boya hizmetleri Yasin ile Turgay. Kaporta, fırın boya, tampon tamiri, boyasız onarım, far temizleme, pasta cila, şase kontrolü, hasar sonrası ön cam değiştirme ve daha fazlası en uygun fiyatlarla. Xanti Kavala yolu şeker fabrikasından sonra 50 metre ileride sahada bulunan Yasin ile Turgay tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
3: Η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στέλνει τις πιο θερμές ευχές της. Με υγεία, δύναμη και ομαδικό πνεύμα σε κάθε γήπεδο της ζωής. Χρόνια πολλά και καλό Μπαϊράμ στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας.
0: Latiye Lefteriyas Meydanı'nda günün her saati hizmet veren Express Market 24 Hours, taze ürünleri ve zengin çeşitleriyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Express Market 24 Hours olarak tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
2: Ağır vasıtalar için İskeçe'deki tek araç muayene merkezi Kteo Diagnosi deneyimli ekibiyle her daim hizmetinizde. Araba, motosiklet ve tüm ağır vasıtaların teknik kontrolleri Kteo Diagnosi'de özenle yapılmaktadır. Xanti Kavala yolu 3. kilometredeki araç muayene merkezi Kteo Diagnosi bayramınızı kutlar, mutlu bir bayram geçirmenizi diler.
4: Θερμές ευχές για αγάπη, ειρήνη και πρόοδο προς όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας από το κατάστημα Αφίκαρα Νικολάου στη Δημοκρίτου 6 στη Ξάνθη.
5: Πολλές ευχές από καρδιάς για ένα καλό Μπαϊράμ με ασφάλεια από τον Οικονομικό Ασφαλιστικό Σύμβουλο Ιωάννη Χαϊδόπουλο. Ασφάλειες όλων των τύπων με όλες τις ασφαλιστικές. 40 Εκκλησιών 3 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 83495.
6: Tecrübesiyle, bilgisiyle, tam donanımlı muayenehanesiyle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Muharrem Atike her daim hizmetinizde. En iyi sağlık hizmetini en iyi doktordan alın. Yıllardır olduğu gibi bugün de Doktor Muharrem Atike'nin deneyimlerinden yararlanın. Miauli 40 Aşağı Mahalle Camii'nin karşısında bulunan Doktor Muharrem Atike bayramınızı kutlar, sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi diler.
7: Yapı ve yalıtım malzemeleri, su tesisatı, banyo ve seramik ürünleri, inşaat demirleri ve metal ürünler, alçıpan, boya badana malzemeleri, sıhhi tesisat, fayans çeşitleri, kısaca inşaat malzemelerinde temelden çatıya ihtiyacınız olan her şey. Your Home budur. Alanında 24 yıllık tecrübe ve deneyim. Zoagoras 32, pazarda bulunan Your Home budur sahibi ve çalışanları tüm müşterilerine hayırlı bayramlar diler.
0: Kalite ve zarafetin buluştuğu adres. Dekor Musli. Alçı ve alçıpan alanında hizmet veren Dekor Musli, modern tasarımlar ve dekoratif çözümlerle yaşam alanlarınıza estetik katıyor. İskeçe'nin en köklü alçı firmalarından Dekor Musli olarak bayramınızı kutlar. Bu bayramında evlerinize huzur, kalplerinize mutluluk getirmesini diliyoruz.
8: Καλύδι Σάββας. Κλειδιά, κλειδαριές και ειλικρινές ευχές για ένα όμορφο Μπαϊράμ με υγεία και αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους. Στη Μιχαήλ Καραολή 60. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-68000 και κινητό 6977-5757-87.
2: Aydınlatma sistemleri, elektrikli ekipman, elektrik tesisatı malzemeleri, modern ve klasik lambalar, aplikler, avizeler, dekoratif aydınlatma ve aksesuarları, her türlü aydınlatma araç ve gereçleri. Kusis AE. Aydınlatmaya dair aradığınız her şey. Dimokritu Caddesi sonundaki Kusis AE bayramınızı kutlar. Tüm müşterilerine sağlıklı ve mutlu bayramlar diler. Telefon 25 41 08 30.

0: 3.20.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim,

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok. Dere